0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz.
6: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
7: 15 yıl sonra.
6: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
8: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan için de güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
6: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
9: Beni çağırmışsınız hanımım.
2: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
9: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah.
9: El Emin diye anılan Muhammed mi?
2: Evet, o.
9: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
2: Evet.
9: Mert biri.
2: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
9: Peki, nasıl emrederseniz.
2: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
9: Emrin başım üstüne hanımım.
2: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
6: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
9: Muhammed, oh, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
5: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
9: Sağ ol.
5: Mekke ahalisi nasıl?
9: İyiler hamdolsun.
5: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
9: Evet.
5: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
9: Evet. O Haşim oğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte.
5: Nasıl biridir?
9: Güvenilir. Temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
5: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile... Bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
9: Hmm. Ne gibi?
5: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
9: Ne? Peygamber mi?
5: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Hmm. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
9: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
5: Aynen öyle.
9: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
6: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meysere hanımına bilgi veriyordu.
9: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
2: Güzel.
9: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha, iyi pazarlık yapıyor.
2: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
9: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan 2 deveden umut kesmek üzereydik ki... O geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
2: İsabet ettik desene.
9: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
2: Neymiş o?
9: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve... Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
2: Peygamber mi dedin sen?
9: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellik,

0: ayetler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
2: Kim o?
1: Hatice binti Hüveylid.
2: Hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
2: Hamdolsun, sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
1: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
2: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
1: Muhammed bin Abdullah'ı bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
2: Evet, tanırım tabii, akrabamız olur.
1: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
2: Mübarek olsun.
1: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam Manastırı'nın rahibi, onun peygamber olabileceğini söylemiş.
2: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa, bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş.
3: Hatice, Varaka bin Nefel'le görüştükten sonra samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi.
4: Hoş geldin Nefise.
5: Hoş bulduk, safalar bulduk. Nasılsın?
4: Hamdolsun.
5: Düşünceli görüyorum seni.
4: Evet, sana danışmak istediğim bir konu var.
5: Hayır olsun, neymiş o?
4: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var, Muhammed.
5: Evet, duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
4: Evet, iş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani nasıl söylesem.
5: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice. Eşin vefat ettiğinden beri kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soysop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
4: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
5: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
4: Evet, iyi olur.
5: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
3: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
5: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
3: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
5: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin?
3: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
5: Hatice'yi.
3: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
5: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle.
3: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
5: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
3: Bundan sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında

0: ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
1: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
0: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
2: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in, sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
0: Bu konuşma üzerine Varaka bin Nefel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
3: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
4: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
5: Hayırlı olsun. Çok güzel, çok sevindim.
6: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
0: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir. "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
10: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."
9: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
10: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükuda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku: Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden 2 ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
2: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek: ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim diye sorunca Hazreti Peygamber evet dedi. Bunun üzerine Amr kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
5: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman

0: tevhid. Yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz: ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz, fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun

ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz

0: görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir. Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene iyilik 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Zealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır, diye dua etsin.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemia. ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde

0: yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.

Hazreti Peygamber, Şükreden Bir Kul. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in ibadet hayatında oruç ibadetinin özel bir yeri vardı. Allah Resulü henüz orucun farz kılınmadığı zamanlarda Mekke'deyken Muharrem ayının 10. günündeki Aşura orucunu tutardı. Cahiliyede Kureyş kabilesi de bu orucu tutardı. Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Aşura orucu tutmuş, hatta Medine'de Yahudilerin Musa peygambere uyarak oruç tuttuklarını öğrenince, "Biz Musa'ya uyma konusunda daha fazla hak sahibiyiz ve ona daha yakınız" diyerek Müslümanların Aşura günü oruç tutmalarını emretmişti. Ancak hicretin 2. yılında Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Peygamber hayatı boyunca 9 Ramazan'ı oruçlu geçirmişti. Ramazan'ın her gecesi Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelir, Peygamberimiz de o zamana kadar inmiş ayetleri okuyarak Kur'an'ı ona arz ederdi. Mukabele geleneğimiz işte bu arz hadisesine dayanır. Allah Resulü, sonraki zamanlarda teravih adını alacak nafile namazlarla Ramazan gecelerini ihya eder, Kadir gecesi olma ihtimali olan geceleri özellikle ibadet ederek geçirir, ailesini de buna teşvik ederdi. Bir defasında Ramazan'ın sonlarına doğru iftar yapmadan iki günün orucunu birleştirmiş, yani visal orucu tutmuştu. Bazı sahabilerin de böyle yaptıklarını görünce bu durumun sadece kendisine has olduğunu bildirdi. Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafa girer ve ibadetle meşgul olurdu. Bir Ramazan hariç bütün Ramazanlarda itikafa devam etmiş, her yıl 10 gün süren itikafı vefat edeceği yıl 20 gün sürmüştü. O yıl Ramazan'da Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'i 2 defa arz etmişti. Resul-i Ekrem Ramazan ayında verilen sadakanın daha üstün olduğunu söyler, kendisi de bu ayda cömertliğinin zirvesinde olurdu. Allah Resulü farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem, Aşura, Şaban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir. Allah Resulü'nün bir ayı tamamıyla oruçlu geçirdiğine dair rivayetleri de ayın çoğu olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz ayrıca Şevval ayının 6 gününde kameri ayların Eyyam-ı Biz denilen 13, 14 ve 15. günlerinde ve Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve halsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin 9. gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı. Resul-i Ekrem oruç tutmak için çoğu zaman pazartesi ve perşembe günlerine öncelik verirdi. Bazen de bir ayın cumartesi, pazar ve pazartesi günlerini, diğer ayda salı, çarşamba ve perşembe günlerini oruçla geçirirdi. Pazartesi günü oruç tutmasının nedenini açıklarken, "Ben o gün doğdum ve bana vahiy ilk defa o gün indirildi" buyurmuştur. Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra farz kılınan ibadetlerden biri de zekattı. Yüce Allah zekatı daha önceki pek çok peygambere de emretmişti. Zekatla ilgili temel hükümleri bizzat Rabbimiz koymuşsa da Allah Resulü hem aldığı vahyi hem de içinde bulunduğu toplumun sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak zekatla ilgili düzenlemelerde bulunmuştu. Müminlere zekatın kimlere verileceğini, zekata tabi olan malları, zekatın şartlarını, miktarını ve zekat verme adabını sevgili peygamberimiz öğretmişti. İnananları zekat vermeye teşvik etmiş, zekat vermeyenleri de çeşitli vesilelerle uyarmıştı. Öte yandan Yüce Allah tarafından ganimetlerin 5'te biri Allah Resulü'nün şahsına ve yakınlarına tahsis edilmişti. Ancak ahlaki, siyasi ve dini duyarlılıklar sebebiyle Resul-i Ekrem'in ne kendisi ne de ailesi asla zekat ve sadaka almamış ve yememişlerdir. Medine'ye hicretin 9. senesinde Yüce Allah, yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle Müslümanlara hacı farz kılmıştı. O sene Müslümanların müşriklerle ilişkileri iyi olmadığı için, ilk sene kendisi haca gitmeyen Allah Resulü, ertesi yıl ashabıyla birlikte hac ibadetini eda etmişti. Ancak onun hicretten sonraki bu ilk haccı, aynı zamanda son haccı olacak, veda haccından 3 ay sonra
en yüce dostum dediği Rabbine kavuşacaktı. Allah Resulü 4 defada umre yapmıştı. Bunlardan hacı ile beraber yaptığı umresi hariç diğerlerini hep Zilkade ayında ifa etmişti. Bu umreler Hudeybiye'den dönüşteki umresi, ertesi yıl yaptığı umre, Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan Cirane'de yaptığı umre ve veda hacı ile beraber yaptığı umredir. Hazreti İbrahim'den kalma bir sünnet ve ibadet olarak kurbanın da Allah Resulü için ayrı bir önemi vardı. Resulullah kurban kesmek istediği zaman semiz, çift boynuzlu ve alaca iki koç alır, bunlardan birisini Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet eden ümmeti adına, diğerini de kendisi ve ailesi adına keserdi. İnsanları kesim işinin güzelce yapılması ve hayvana eziyet edilmemesi konusunda uyarır, bizzat kendisi de iyi kesmesi için bıçağını bilettirirdi. Peygamber Efendimiz bayram namazlarını musalla olarak adlandırılan açık ve geniş bir alanda eda eder, önce bayram namazını kılar ardından bayram hutbesini irad ederdi. Allah Resulü'nün ibadet hayatında hem pek çok ibadetin vazgeçilmez bir parçası hem de bizzat bir ibadet olan Kur'an okumak büyük bir öneme sahipti. Bu kutlu kitap ona indirilmişti ve o da bütün hayatını Kur'an okuyup ona uygun bir yaşam sürmeye adamıştı. Kur'an, Allah Resulü'nün en büyük mucizesiydi. Allah Resulü her gün düzenli olarak Kur'an'dan bir bölüm hizb okur, mümkün olduğunca bunu bırakmazdı. Okumak için uygun bir zaman ve mekan beklemez, her vesileyle Kur'an okurdu. Kur'an okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey ona engel olmazdı. Kur'an okurken uzun okunması gereken harfleri güzelce uzatır, her bir ayetin sonunda ara verir,

tane tane ve açık bir şekilde okurdu. Onu Kur'an okurken dinleyenler, sesine ve okuyuşuna hayran olurlardı. Allah Resulü, Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi de çok severdi. Bazen dinlediği ayetlerin etkisiyle gözyaşlarını tutamazdı. Kulluk bilinci en yüksek düzeyde insan olan Allah Resulü'nün ibadet hayatında unutmak, yanılmak, güç yetirememek gibi insani haller de vardı. Bir savaş dönüşünde yorgunluk yüzünden ashabıyla birlikte uyuyakaldıkları için sabah namazına kalkamamış, bir defasında da namazda okuduğu ayetleri karıştırmıştı. Bir keresinde namaz rekatlarının sayısında yanılmış, bir namaz esnasında da öksürüğe dayanamayıp kıraatini yarıda keserek rükûa gitmişti. Onun ibadet hayatı bütün bu insani halleriyle uygulanabilir ve örnek alınabilir bir mahiyete sahipti. Bu yüzden onun peygamber sıfatına bakıp, "O kim, biz kim?" diyerek ümitsizliğe kapılanlara ibadet mantığını anlatarak kendisini örnek almalarının yeterli olacağını söylemişti. Bu konuda fakih sahabi Abdullah bin Mesud'un sözü çok anlamlıdır. Sünnete göre hareket edip itidal üzere olmak, sünnet olmayan bid'at hususlarda çokça çaba göstermekten daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber'in bütün ibadetleri esnasında elden bırakmadığı ana ilkeler vardı. Bunların başında ihlas ve samimiyet geliyordu. Buna göre ibadetler sadece Yüce Allah için yapılır ve karşılığı ondan beklenir. İbadetlerini ifa ederken Allah'ı görüyormuşçasına eda eden ihlas sahibi kimseler için Peygamberimizin müjdesi pek büyüktür. Kim Allah'a tam bir ihlasla ve ortak koşmadan kulluk eder, namazını kılar ve zekatını verirse, bu dünyadan ayrılırken Allah'ın rızasını kazanmış olarak vefat eder. İhlas aynı zamanda sahibini derin bir huşu ve haşyet duygusuna sevk eder. Hazreti Peygamber'i namaz kılarken gören Abdullah bin Şuhir, onun huşuğunu şöyle anlatmıştır. "Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden değirmen sesi gibi hırıltı geliyordu." Bu durum bir başka rivayette şöyle ifade edilmektedir. Allah Resulü namazdayken göğsünden kaynayan bir tencerenin fokurtusunu andıran bir ağlama sesi geliyordu. Namaz vesilesiyle Rabbinin huzuruna çıkmak Allah Resulüne bütün kederlerini unutturuyordu. Belki de bu yüzden sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılar, kalbini sıkıntı kapladığında da günde 100 defa istiğfar ederek Rabbinden bağışlanma dilerdi. Allah Resulü'nün gündelik hayatında en çok yer alan ibadetlerden biri de zikir ve dua idi. Eşi Hazreti Ayşe'nin de belirttiği üzere o her zaman Allah'ı zikrederdi. Günlük hayatta zikir için her fırsatı değerlendirir, elbisesini giyerken, devesine binerken, bir yokuş inişinde veya çıkışında, yatağına yatarken ve uykudan kalkarken, tuvalet ihtiyacını gidermeden önce ve giderdikten sonra, evden dışarıya adım atarken, kısacası her durumda dua eder, Allah'ı anardı. Zikir gün boyunca onun dilinde, gönlünde ve zihnindeydi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, sonunda da hamd ve senada bulunup şükrederdi. Gece Allah'ı zikrederek yatar, yine Allah'ı zikrederek kalkardı. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua eder, ashabına da "Sizden biriniz her ihtiyacını Allah'tan istesin. Hatta kopan ayakkabı bağını bile" buyurarak onları duaya teşvik ederdi. Dua edeceği zaman önce kendisinden başlar fakat duasının kapsamını geniş tutardı. Çoğunlukla da "Rabbimiz bize dünyada güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua ederdi. Namazlarını kıldıktan sonra da dua ederdi. Selam verdikten sonra genellikle 3 kez istiğfar eder, ardından "Allah'ım sen selamsın, selamet de sendendir, ey celal ve ikram sahibi, sen mübareksin" duasını okurdu. Allah Resulü insanlara ibadetlerinde aşırılıktan sakınmalarını, itidal üzere olmalarını ve devamlılığı tavsiye eder, kendisi de ibadetlerini böyle eda ederdi. Ayrıca iki şey arasında seçim yapacağı zaman günah olmadığı sürece onlardan kolay olanını seçerdi. İnsanlara ibadetlerin azimet yönlerini öğrettiği gibi ruhsatlarını da öğretir, yolculuk ve hastalık gibi zaruret hallerinde bizzat kendisi de bu ruhsatlardan yararlanarak ibadetini hafif tutardı. Hazreti Peygamber

Peygamberin bilhassa teheccüd gibi nafile ibadetlerinin temelinde şükreden bir kul olabilmek düşüncesi ve gayreti yatmaktaydı. Onun bunca ibadetini ifa etmesi, zorunda olduğu için ya da günahlarının bağışlanmasından dolayı değil, sadece Rabbine şükredebilmek içindi. Ne kadar ilginçtir ki kendisini şükreden bir kul olmaya adayan Allah Resulü'nün ibadet hayatını öğrenenlerden kimileri onun ibadetini azımsamışlar, sonra da kendilerini bütünüyle ibadete vermeyi düşünmüşlerdi. Resul-i Ekrem ise kendisi bir peygamber olduğu halde günlük hayatın ihtiyaç ve gerçeklerinden kopmadan ibadet ettiğini, kendi yolunun da bu olduğunu söyleyerek uyarmış da onları. Hazreti Peygamber hayatı boyunca tüm anlamlı davranış ve sözlerini ubudiyet yani kulluk bilinciyle yapmıştı. Bu yüzden sadece namaz, oruç, hac ve zekat gibi belirli ibadetleri değil, Allah'a, insanlara ve topluma karşı sadakat içeren bütün davranışları ibadet kapsamında değerlendirmişti. Allah Resulü'nün dilinde yoldan geçişe engel olan bir taşı kaldırmak, bir kimseye bineğine binerken yardım etmek, namaza giderken atılan her adım, güzel söz, sadakadır. Güler yüzlü olmak, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak, kaybolan kimseye yol göstermek, yabancıya yol göstermek hepsi birer sadakadır. Kısacası ibadet bilinci ve Allah'ın rızası ile yapılan bütün iyi ve uygun davranışlar sadaka hükmündedir. Günlük hayatın bitmek bilmeyen meşguliyetleri arasında Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmak için ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı erlerden olmak isteyenler, Peygamberimizin her namazın sonunda okunmasını tavsiye ettiği şu duayı dillerinden eksik etmemeliler. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş

karşı ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermemek konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa, Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey, omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid, Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, İlkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gerek

ken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi, kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler, kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç. Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı. İlk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebubekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah.

Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya

Erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak etki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت: هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde, Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek: "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer "Öyleyse Allah bize sahip çıkar" dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce,

onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa Tepesi'ni gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa Tepesi'nden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, o Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke

Mekke civarına yerleştiler. Ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hace'nin oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına,
evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi, ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti dedi. İsmail de, Rabbinin emrettiğini yerine getir dedi. İbrahim aleyhisselam, peki bu işte bana yardım edecek misin dedi. İsmail, sana tabii ki yardım ederim dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, ''Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?'' diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, ''Allah'a'' dedi. Hacer, ''Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum'' dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, gidip çocuk ne yapıyor bir baksam dedi
ve dönüp gitti.

Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm diyerek yürüdü. Bir kere daha safaya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, acaba çocuk ne yapıyor bir baksam derken bir ses işitti. Sese hitaben, yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
2: Burası Diyanet

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip: Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam: Biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam: Biraz daha dedi. Peygamber de: Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن أبي

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
2: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size beddua

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
0: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira İnsanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir. Kırk hadiste iyilik.

0: Sen radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
1: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
0: أبو أيوب رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakıyla ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim, kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır. Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte, münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak, yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma hiç şüphe yok ki öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini

0: şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü, sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı mustakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi, kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle, bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. İki, güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar, evet haber ver dediler. En iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüz de kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de, Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: ey Ademoğlu! Sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Ademoğlu! Yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dalkavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder

ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah sana biat ettik ya dedik. Sonra yine

sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmeniz

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.
2: Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
1: Peygamber mi dedin sen?
2: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum.
4: Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk.
5: Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
7: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
8: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
0: 5. Bölüm.
8: Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi.
0: Merhaba halacığım. Nasılsın?
1: Hoş geldin Hakim.
0: Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
9: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim, çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
0: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar, belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık, sizin yanınızda ya, kendine gelir kısa sürede.
1: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
8: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
10: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd. Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur. Hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım. Kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah.
11: Abi. Abi. Zeyd'den bir haber aldık.
10: Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
11: Dur. Dur, dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
10: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
11: Sağ ya. Hayatta olduğunu duyduk ya. Daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
10: Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
11: Merhaba.
12: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
11: Evet, uzun yoldan geldim. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
12: Bilirim. Kimi arıyorsun?
11: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
12: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor.
11: Görüyor musun? Evet, gördüm.
12: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
11: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
10: Bulduk mu diyorsun Kâb?
11: Evet abi, bak şuradaki adam.
10: Hadi, hadi gidelim.
8: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
10: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğim miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
8: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir dedi.
10: Zeyd bin Harise.
8: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı dedi.
10: Nedir o?
8: Hazreti Muhammed onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem dedi.
10: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
8: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
9: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
10: Oğlum.
9: Baba.
10: Seni ne kadar aradık mı bilsen.
11: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
8: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
9: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
10: Ne?
9: Sizi ve elimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
10: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
9: Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
8: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
13: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
14: Kimmiş, tanıyor musun?
13: Hayır efendim, daha önce görmedim.
14: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz.
13: Buyurun.
15: Hoş bulduk kızım.
14: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
15: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
14: Öyle mi?
15: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
14: Neden daha önce söylemediniz?
15: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
14: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
15: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
14: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
15: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
14: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
15: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
14: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
15: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
14: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
15: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
14: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
15: Zahmet etme lütfen.
14: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
8: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, "Bakın kulumun nafile namazı var mı?" der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceleyin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle." diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm." dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e" diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet." diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebu Bekir, "Evet" cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur" diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebu Bekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım." diye karşılık verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İslam ümmeti, en hayırlı topluluk. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benimle ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah, diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca, ey Allah'ın Resulü, diretenler kim dediler. Resulullah şöyle buyurdu, kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez. Ebu Malik el-Eş'ari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberinizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan, batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzere birleşmenizden. Ebu Hureyre, peygamberin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri güvendedir. Affedilmiştir. Bir adamın geceleyin bir günah işlemesi ve Allah Teala onu gizlemişken sabahleyin ey filanca ben dün gece şöyle yaptım diye anlatması kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü günahı sabahleyin teşhir etmiş oldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّهِ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٍ
2: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için

0: bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre, Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Buyurarak, yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. İnsana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir. Sözümüzü şöyle bitirelim. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınmasıysa ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün "Ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misiniz?" dedim. "Abdest asasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve "Herkes sağındakine versin" buyurdu.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi, Vüger Veli. Cümlenin sultanı,

sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istedim.

dersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, başkasını kendine tercih etmek, yani İthar. Sıradaki hadisimiz 569 no'lu hadis. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Sehl bin Sa'd'dan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennem ra'aten bir kadın, ca'at ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, bi burdeten mensuceten, dokunmuş bir cübbeyle, yani yeni dokunmuş bir cübbe. Fekalet, demiş ki hanımefendi, Nesacituha biyedeyye, bu cübbeyi iki elimle dokudum. Lieksuvakeha, bunu size giydirmek istiyorum. Yani ben dokudum, size hediye ediyorum gibi de değil, Resulullah'ın üzerinde görmek istiyor onu. Giyesiniz diye, sizin için dokudum diyor. İfadeleri okuduğumuzda kadının işin içerisinde nasıl bir hissiyatı olduğu, Resulullah'a olan sevgisi, saygısı, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umarak bunu yaptığına dair yaklaşımı, hepsi okunuyor. Kim bilir ne kadar zamanda dokudu ve dokurken onu Resulullah'ın üzerinde hep hayal etti. Şimdi buna muvaffak oldu, tamamladı, getirdi, veriyor. Dokuma cübbe Resulullah'ın önünde, kadın arz etti kendisine. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dokuma cübbeyi aldı, kabul etti. مُحْتَاجًا اِلَيْهَا Resulullah'ın zaten o cübbeye ihtiyacı vardı. Ya sahabe-i kiram, dışarıdan Resulullah'ı gözlemleyenler, kadının getirdiği cübbeyi görünce böyle iç geçirdiler. Ne iyi ettin ey kadın, Resulullah'ın tam da böyle bir cübbeye ihtiyacı vardı diye düşündüler. Yahut kim bilir, belki Resulullah kadını daha bir memnun etmek için teşekkür etti, bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı diye memnuniyetini ifade etti. Allahu alem, bilmiyoruz. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı, yani hanesinden. Belli ki arada Hazreti Peygamber

hanesine gitti. Resulullah'ın haneleri yani annelerimizin evleri mescidin duvarında yani sırt sırta sıralı bir haldeydiler. Hatta bunlardan yani söz gelimi Hazreti Ayşe'nin evinden doğrudan mescide geçiş yapılabiliyordu. Resulullah oradan mescide geçer ve insanların içerisine gelip imamete yönelirdi. Onlar orada saf saf sıra olmuşken muhtemelen kadının giydirme arzusu, Resulullah'ın üzerinde bunu görme arzusu bu denli çok olunca, çünkü kadın bunu açıktan ifade etti. Öyle sanıyorum ki Hazreti Peygamber hemen hanesine geçti iç kapıdan ve bu cübbeyi üzerine alıp onların yanına geldi. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ Çıkıp yanımıza geldi, o cübbe Resulullah'ın üzerindeydi. فَقَالَ فُلَانٌ Derken orada falanca kişi, ravi adını kararttı kişinin, elbette biliyorlar kim olduğunu, oradaki bir sahabi ama ismi rivayette karartılmış. Muhtemelen hakkında kötü düşünmeyelim, içten içe olur mu ya, şimdi neden böyle yaptın demeyelim diye onun şahsiyetini gizlemişler. Sadece bu rivayete özgü bir şey değil, başka rivayetlerde de kişinin kimliğini sahabe-i kiram rivayeti sonraki nesle aktarırken karartırlar, gizlerler. فَقَالَ فُلَانٌ Falanca kişi dedi ki اُقْسُن۪يهَا مَا اَحْسَنَهَا Ne kadar güzel ya Resulallah, onu bana giydir. Çok beğenmiş ya, beğendiği bu şeyi Resulullah'tan istemiş. Eminim bizim şu anda hissettiğimiz duyguyu oradakiler de hissettiler ama Resulullah'ın huzurunda herhangi bir nezaketsiz davranış sergilemek söz konusu değil. Sessiz kalmak durumunda oldular. Sadece olup biteni izlediler. Fakale Resulullah o adama dedi ki Naam, peki, evet. Fecelesen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fil meclisi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitteki o oturumunu tamamladı. Yani bu namaz ise namaz, hutbe ise hutbe, her neydiyse mescitteki o bulunmasının sebebi o süre boyunca hep o cübbe Resulullah'ın üzerinde kaldı. Bu kısmı da önemli. Belli ki Allah'ın Resulü cübbeyi kendisine getiren kadının doya doya bu cübbeyi Resulullah'ın üzerinde görmesine imkan verdi. Falanca adam istedi diye hemen çıkarıp üzerinden ona vermedi. Hediyeyi verenin de bir hakkı var. Kalkar da ama ya Resulallah ben sana getirmiştim, daha üzerinde bile doğru düzgün göremedim diye bir şeyler söylemek zorunda kalırsa hoş olmaz. Allah'ın Resulü adama sadece evet dedi. Belki de bunu hiç kadına duyurmadı. Kadın muhtemelen mesafe olarak daha uzakta bulunabilir. Çünkü kadınlar Hazreti Peygamber'in mescidinde arkalarda saf tutuyorlardı. Ama yine de mescidin içerisinde yer alıyorlar. Öyle kapalı, tali mekanlarda, bodrum katta ya da üst katta ya da diğer mescidin genel atmosferini görmeyen başkaca yerlerde değillerdi. Doğrudan mescidin içerisinde, mescidin zemininde mümin erkeklerle aynı atmosferi soluyor, aynı zemine ayak basıyor. Sadece onların gerisinden saf tutuyorlardı. Dolayısıyla görece bu mesafeden ötürü Resulullah'ın nezaketini de hesaba katarak onun bu tek kelimelik naam deyişini kim bilir belki de kadına hiç duyurmadı. O meclisinde, o oturumunda hep cübbesi üzerinde kaldı. Kadın uzaktan uzağa o cübbeyi Resulullah'ın üzerinde müşahede etti, gördü. Diyeceksiniz ki başka bir seferde görmeyecek. Bir sonraki vakit geldiğinde bakacak ki cübbe yok artık. Bir zaman belki takip edecek. Resulullah neden cübbeyi giymiyor diye üzülecek. Şöyle de olabilir. Bu kadın dışarıdan gelmiş olabilir. Dolayısıyla Resulullah'ı sürekli mescidinde gözlemleyecek biri olmayabilir. Hazreti Peygamber hem ona cübbeyi o vakit üzerinde giyip kuşanarak göstermiş oldu. Kadının dışarıdan gelmiş olma ihtimalini, Resulullah'ın cübbeyi

çabucak giymesi de destekliyor. Görsün diye üzerimde. Şayet Medine'nin yerlisi olsaydı, hemen hemen her vakite gelen biri olsaydı, cübbeyi alır kabul eder, sonraki bir zaman giyerdi. Ama hemencecik giymesi kadının dışarıdan olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla ravi bize fecellesen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellema fil meclisi. Allah'ın Resulü adam istedi diye kalkıp gidip çıkarıp adama vermedi. Yeniden eski kıyafetiyle içeri gelmedi. O meclisinde bu cübbesiyle oturdu Allah'ın Resulü. Sonra thumma raca'a, sonra mescitteki işi bitince, bu bir cuma namazı mı bilmiyoruz, başka bir vakit namazı da olabilir, ama artık cemaat dağıldı, mescitten insanlar ayrıldı, dolayısıyla o kadının da ayrıldığını öngörebiliriz. Thumma raca'a, Hazreti Peygamber evine döndü. Fatavaha, o cübbeyi güzelce dürdü, katladı. Thumma ersele biha ileyhi, ve paket haline getirip o adama gönderdi. Öyle anlaşılıyor ki adam kapının önünde de beklemiş değil, mescitte de beklemiş değil. O oturum tamamen dağılmış, vakit sona ermiş, millet çekilip gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle cübbesini o zata katlayıp göndermiş. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ, daha sonra millet o adama demişler ki, yani muhtemelen bunu Resulullah'ın huzurunda yapmadılar. Daha sonraları adamla dışarıda karşılaştıklarında, bu konu açıldığında adam dedi ki, Resulullah o cübbeyi bana gönderdi. Konusu oldu, mevzusu oldu, basit bir olay değil. Resulullah'ın cübbesi bu. Adam istemiş, Hazreti Peygamber kırmamış, vermiş. Konuşulur yani. Çokları o adama dediler ki, مَا اَحْسَنْتَ, İyi bir şey yapmadın, beğenmedik senin bu yaptığını. لَبِسَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem مُحْتَاجًا اِلَيْهَا, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cübbeyi aldı, giydi, çünkü ona ihtiyacı vardı. ثُمَّ سَأَلْتَهُ, sen kalktın, ondan bunu istedin. Yani oldu mu şimdi der gibi olmuşlar. وَعَلِمْتَ اَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا, bunu isterken de çok iyi biliyordun ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden istenen bir şeyi elinde varsa geri çevirmiyor. Bile bile yaptın sen bunu. Resulullah o cübbeyi giyecekti, ihtiyacı vardı. Doğru bir şey yapmadın diye o adama tepki göstermişler. Fekala, bunun üzerine o kişi, yani o sahabi, o da sahabeden birisi sonuçta, her ne kadar yaptığı bizi de yaralıyor olsa da, o da kendini savunmuş. Fekale, demiş ki, inni vallahi, vallahi ben, mâ se'eltuhu li elbeseha, giyeyim diye bu cübbeyi Resulullah'tan istemedim. Yani alayım da giyeyim, Resulullah giymesin, ben giyeyim. Böyle bir şey değil. Muhtemelen de giymemiştir. Veya sadece giyeyim diye istemedim. Asıl niyetim başka demek istemiş de olabilir. İnnemâ se'eltuhu litekûne kefenî. Ben istedim ki bu cübbe benim kefenim olsun. O yüzden Resulullah'tan istedim. Asıl isteme sebebim bu, demiş o zat. Tabii sahabe-i kiram o adama bunun üzerine ne dediler bilmiyoruz. Öyle herkes Resulullah'ın cübbesini, kıyafetini bir şekilde almayı isterse, talep ederse kendisine kefen yapmak için etrafta binlerce sahabi var. Hem bunun sana, yani duygusal etmenler dışında, ne tür bir yararı olabilir? Bir kimse Resulullah'ın cübbesiyle kefenlenirse artık cehennemden azat mı edilir? Kabirde azabın öncülleri kendisine yaşatılırken bundan muaf mı tutulur? Eğer ameli el vermiyorsa, takvası el vermiyorsa, Resulullah'ın cübbesi bunu sağlar mı? Allah'ın Resulü'nün böyle bir açıklaması mı var? Benim cübbemi yahut kıyafetimi temin ederseniz kabrin azabından kurtulursunuz şeklinde. Tabii ki yok. O kişi bunu

kendince bir ümit olarak yapmak istemiş belli ki. Resulullah'a duyduğu sevginin bir nişanesi olsun istemiş olmalı. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya sonrası ister kabir boyutuyla ister ahiret boyutuyla azaptan kurtulmanın ve cennetlere kavuşmanın yolu olarak kendi kişisel eşyasını temin etmek, gerek kıyafeti gerek başka herhangi bir şeyi üzerinden bunu sağlamak gibi bir öğretimi yok. Daha önceki peygamberlerin de böyle bir öğretimi yok. Allah'ın gönderdiği bütün hak peygamberlerin temel öğretisi kullu nefsin bima kasabet rahine. Her kişi kendi kazancının rehinesidir. Kendi ameline gebedir. Allah'ın Resulü de böyle öğretti. Kabre konunca kişi herkes çeker gider. Ameli kalır. Ameli üzere bundan sonraki yolculuğu ve akıbeti şekillenecektir. Yanında getirdikleri kabre onunla birlikte konulan eşyalar şunlar bunlar kişinin durumuna şöyle katkısı olur. Akıbeti için böyle yararı olur şeklinde bir nebevi öğreti bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu adam hem Resulullah'ın muhtaç olduğu bir cübbeyi tam da ihtiyaç duyduğu ve giyeceği bir zamanda hem de ivedilikle giymişken isteyip elinden almış oldu. Hem de kendisini ve yaptığı işi böyle bir duygusallıkla savunmaya çalışmış oldu. Kale Sehlun, Sehl bin Sa'd diyor ki, fekânet kefânehu. Nitekim öyle oldu. O kişi Resulullah'ın bu cübbesini kendisine kefen edindi. Belli ki öylece defnedilmiş. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Bizler rivayeti okurken tabii ki bu zatın isteyişine dikkat kesildik. Ama aslında İmam Nevevi'nin bu rivayeti buraya koymasının temel sebebi Resulullah'ın isarı. Yani bir başkasını kendisine tercih etmedeki o mümtaz ahlakı. Tam da ayetteki ifadesiyle ve oradaki tanımıyla Resulullah tarafından bir kez daha örneklenmiş oldu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Başkalarını kendilerine tercih ediyorlar. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Kendilerinde o paylaştıkları şeye ihtiyaç olsa bile, kendisi ona muhtaç, işte Resulullah öyle, o cübbeye ihtiyacı var ama kalkıp bir başkasını kendisine tercih ediyor. Ve böylece o gün onların yüzlerin gözü önünde, bugün binlerin, yüz binlerin, milyonların tanıklığı üzere Allah için bir başkasını kendisine tercih etmenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dorukları zorlayan muazzam örneklerini sergilemiş oluyor. Yeni dokunmuş, hele hele özel dokunmuş, Resulullah'ın boyuna, posuna uygun olarak hazırlanmış el emeği, göz nuru bir hediyeyi, üstelik bir başkasının hediyesi, kalkıp istedi diye başka bir kimseye kolayca verebiliyorsunuz. Buradan şunu da anlayabiliyoruz ki bir kimse bir şeyi bir başkasına hediye ettiğinde artık onun elinden çıkar. Diğer taraf, yani kendisine hediye edilen taraf, bunu istediği gibi kullanabilir. Gah kendisi kullanır, gah o da bir başkasına hediye eder. Mümkündür. Kalkıp gönül koymamak gerek. Siz değil mi ki hediye ettiniz, onun tasarrufuna bıraktınız. Ben sana hediye etmiştim. Niye sen de başkasına hediye ettin demek, hediyeleşme kültürünün adabına uygun düşmez. Çünkü Resulullah örnekliğinde görüyoruz ki, kendisine hediye edildiği halde bunu bir başkasıyla paylaşabildi. Böylece bir hediyenin elden ele dolaşması, kazanılan kalp sayısını üst üste böyle çoğaltması mümkündür. Bunun önünü kesmemek gerek. Para gibi hediyeler de tedavüle girebilir. Para nasıl bakiyesi, yani karı, kişiden kişiye zenginlik bırakarak dolaşırsa elden ele, bazı hediyeler de aynı şekilde tedavüle girer, elden ele dolaşır, onun bakiyesi, karı, kalpten kalbe kazanılan sevgilerdir.

0: Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin El Cerrah komutasındaki İslam ordusu Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.
4: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı altüst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince, yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ukbe bin Amir radıyallahu an anlatıyor: ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir buyurdu.

0: Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti.

Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.

0: Sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin buyurdu.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

0: oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men istaaza billahi fe'a'izu ve men sa'ala billahi fe'a'tu ve men da'akum fe'ecibu ve men sana'a ileykum ma'rufa fekafi'u. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوا.
3: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu, "Güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır buyurmuşlardır. Bir diğer hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, güzel elbise giymem kibir midir diye sorar. Resulullah hayır der. Abdullah bu sefer asil bir deveye binmem kibir midir diye sorunca Resulullah yine hayır cevabını verir. Peki der Abdullah, bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Allah Resulü aynı şekilde hayır diye cevaplar. Öyleyse kibir nedir diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir.

Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Selman'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşteri kızıştırmayın, alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame Sudey bin Acılan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse,

0: onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar, buyurdu.

Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'da

0: bayramdan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber, duası ümmetini kuşatan Nebi. 1. Bölüm. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulüne Uhud gününden daha sıkıntılı bir gün yaşadın mı diye sormuştu. Efendimiz, şüphesiz kavminden, Kureyş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat karşılaştıklarımın en şiddetlisi Akabe günüydü cevabını vermiş ve orada başından geçenlerin bir kısmını sevgili eşine anlatmıştı. Allah Resulü Mekkeli müşriklere yaptığı davetten olumlu cevap alamayınca İslam'a davet için Taif'e gitmiş ve Abdülkülal'in oğlu İbni Abdiyal ile halini anlatmıştı. Ancak o Allah Resulü'nün çağrısına beklenen cevabı vermemişti. Hazreti Peygamber'in kendisini himaye etmesi için yanına gittiği kişi Beni Sakif'in soylularından olan üç kardeşten biriydi. Resulullah İbni Abdiyalil'in yanına gittiğinde diğer iki kardeşi ve Kureyşli bir kadın da onlarla birlikte bulunuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına oturdu ve onları İslam'a davet etti. Ancak onlar Efendimiz'i küçümsemeye ve aşağılamaya başladılar. Kalpleri henüz Hakk'a açılmamış bu insanlardan kendisine bir fayda gelmeyeceğini düşünen Peygamber Efendimiz daha fazla ısrarcı olmadı. Onlardan bu konuşmanın aralarında kalmasını isteyerek yanlarından ayrıldı. Hazreti Peygamber'e itibar etmeyen bu heyet bizzat ona bir şey yapmadılar ancak nüfuzlarını kullanarak ayak takımını Peygamberimize hakaret etmeye ve üzerine yürümeye teşvik ettiler. Öyle ki geçici yol üzerinde onu gözleyen bir topluluk, Nebi yoldan geçerken onu taşa tuttular. Allah Resulü ise onlardan kurtulmaya çalıştı ama mübarek ayakları kan içinde kalmıştı. Sonunda Allah Resulü'nü Utbe bin Rebi'a ve Şeybe bin Rebi'a'nın bahçe duvarına kadar takip ettiler. Bir asmanın gölgesine sığınıp oraya oturduğunda, Kureyş'in Beni Cumah kabilesinden olan bir kadınla birlikte Utbe ve Şeybe kardeşler, Nebiler Sultanı'nın başına dikilmiş ona bakıyorlardı. Allah Resulü Kureyşli kadına çaresizliğini anlatmak için ''Senin bu akrabalarından çektiğim nedir?'' diyebildi. Başka da bir şey söylememişti. Zaten söylese de merhametle uzattığı ellerine karşılık vermeye hiç niyetleri yoktu oradakilerin. Gözü dönmüş bir şekilde üzerine yürüyen bu topluluktan merhamet istemek yerine merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbine sığınmayı tercih etti Efendimiz. Zira o duaları kabul edendi. Kimsesizlerin kimsesiydi. Yardım istenilecek tek varlıktı. Allah Resulü ellerini açtı. Bu acımasız topluluk karşısında çaresizlik ve yalnızlık içinde Rabbine şöyle dua etti. Allah'ım, güçsüzlüğümü, çaresizliğimi ve halkın nazarında hakir görülüşümü sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin. Beni kimin eline bırakıyorsun? Senden uzak olan ve beni gördükçe suratını asan kimselere mi? Yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Bu senin bana karşı bir öfkenden dolayı değilse buna aldırış etmem. Fakat af ve merhametin benim için gazabından daha geniştir. Senin gazabına uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınırım. Her şey senin rızan içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Allah Resulü artık Mekke'ye dönmek üzere kederli ve düşünceli bir şekilde Taif'ten ayrılıyordu. Karnüs-i Alip bölgesine kadar bu şekilde yol aldı. Burada çaresizlik içinde yaptığı duanın Rabbi katında karşılık bulduğunu gösteren meşhur hadiseyi yaşadı. Allah, elçisi Cebrail vasıtasıyla, dilerse ona zulmeden bu kavmi helak edeceğini bildiriyordu. Rahmet peygamberi her şeye rağmen beddua etmedi. Rabbine bu müşriklerin soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua etti. Evet, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamber Allah'ın sevgili Resulüydü. Ancak her şeyden önce o da bir beşerdi. Bu gerçeği hem Kur'an hem de bizzat Peygamberimiz ısrarla vurguluyordu.
O da bir insan olarak seviniyor, üzülüyor, kimi zaman hastalanıyor, türlü sıkıntılara maruz kalıyordu. Kendinden önce aynı vazifeyi yapmış Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yunus ve diğer peygamberler de birçok musibetle karşı karşıya kalmamışlar mıydı? Yüce Yaratıcı, tebliğ için vazifelendirdiği peygamberlerini sıkıntıya düşüp kendine el açtıklarında, çaresizlik içinde kendilerine yalvardıklarında yardımıyla desteklememiş miydi? İşte sevgili peygamberimiz de başına gelen musibetler için Allah'a yalvarıyor, istek ve taleplerini yalnız ona yöneltiyordu. Mutluluk halinde secdeye kapanıp şükrünü dile getiriyor, başına gelen musibettense Rabbine sığınıyordu. Bu şekilde her durumda Rabbinden razı olduğunu gösteriyor, aynı zamanda dua ile başına gelebilecek musibetlerden de korunmayı ümit ediyordu. Yaratanla bağ kurmanın, ona sesini duyurmanın en kolay yolu olan dua, Resulullah'ın en çok yaptığı ibadetti. Çünkü dua, ibadetin özüydü, ta kendisiydi. Allah Resulü her dua edişinde öncelikle Allah'ı anar ve ona tazimde bulunurdu. Zikir, onun duasının bir parçasıydı. Ancak Resulullah'ın dilinde zikir, yani Allah'ı anmak, sadece belirli kelimeleri tekrar etmekten ibaret değildi. Zikir, verdiği bütün nimetler karşısında Allah'a hamd ve şükür içerisinde olmaktı bir yönüyle. Bu nedenle güzel zikirlerle örülmüş duaları, sevgili Peygamberimizin hayatının tamamını kapsardı. Zira hayatın her anı, Allah'ın bizler için sunduğu nimetlerle donatılmıştı. Kendisinin ve önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözün kelime-i tevhid olduğunu bildirirdi ümmetine. Onlar da bolca tekrar etsinler diye. Zikrin en üstünü La ilahe illallah'tır buyurur ve müminleri bu zikri söylemeye teşvik ederdi. Günün her anında dilini dualarla süsler, daima Rabbine niyazda bulunurdu. O sabah uyandığında, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine O'nadır." diyerek güne başlardı. Akşam olup yatağına girdiği vakitse, "Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken, bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun." diye dua ederek şükrünü arz ederdi Rabbine. Allah Resulü bir şey yediği veya içtiği zaman, "Bizi doyuran, içiren ve Müslüman eyleyen Allah'a hamdolsun." buyururdu. Gece ibadet için kalktığı ve teheccüd namazına durduğu vakitlerde de yakarışlarda bulunur, bazen en güzel övgü ifadeleriyle Allah'ı tesbih eder, bazen de ondan takva ve gönül arınmışlığı isterdi. Bir gece Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimiz'i yatağında bulamayınca meraklandı ve karanlıkta el yordamıyla onu aramaya başladı. Nihayet eli secde halindeki Efendimizin ayaklarına değdiğinde, onun Rabbine niyazda bulunduğunu fark etti. Sevgili Peygamberimiz duasında hem Allah'a sığınıyor hem de onu tesbih edip yüceltiyordu. "Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin." Peygamber Efendimiz gündelik hayatını sürdürürken yaptığı küçük büyük her işini dualarla tamamlardı. Yeni bir elbise giydiğinde, "Allah'ım, hamd ancak sanadır. Bu elbiseyi bana sen giydirdin. Senden bunun ve yapılış sebebinin hayrını isterim ve bunun ve yapılış sebebinin şerrinden de sana sığınırım." derdi. Tuvalet ihtiyacını gidereceği zaman, "Allah'ım, her türlü çirkinlikten, çirkin şeylerden sana sığınırım." der. Tuvaletten çıktığından sonra ise, "Benden sıkıntıyı giderip bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." diyerek şükrederdi. Evinden çıkarken sevgili Peygamberimizin dudaklarından şu dualar dökülürdü. "Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Allah'ım, haktan ayrılmaktan veya sapıklığa kaymaktan ya da zalim olmaktan veya zulme uğramaktan ya da cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız." Yine Allah Resulü bir sefere çıkarken, "Allah'ım, yolculukta yoldaşım ve ailemi emanet ettiğim sensin." diye duasına başlar, yolculuğun sıkıntısından,
kederli bir biçimde geri dönmekten, ailesine ve malına gelecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Yolculuk sırasında ise Allah'a hamd eder, verdiği nimetleri artırması ve cehennemden kendisini koruması için dua ederdi. O Enbiyalar Sultanı, hayırları talep ettiği kadar kötülüklerden ve kötü şeylerden de Allah'a sığınır ve ashabına da "Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ömrün en rezil, düşkün dönemine bırakılmasından sana sığınırım, dünyanın fitnesinden yani Deccal'in fitnesinden sana sığınırım ve kabrin azabından da yine sana sığınırım" demeyi tavsiye ederdi. Kendisi de her fırsatta faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, açlıktan, hainlikten, hastalıktan, düşmanlıktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Rabbine sığınırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
4: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi hayatını kendi iradesi

0: şiddetiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
1: 40 hadiste iyilik. Efendime söyleyeyim, canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki ey Ademoğlu sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti ikincisinde ise biz Allah'a inandık bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı alt üst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzzam ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir.

bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk

0: nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
1: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür." deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve

0: hayalleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhakni bis salihin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله توكلت وإليه أنيب عز جاره وجل ثناؤه وجل شانه صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle donatan bu bereketli cuma vaktinde, Kabe'nin şubesi bu güzel mabette bizleri bir araya getiren Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisine ümmet olma şerefiyle iftihar ettiğimiz iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat selamlar olsun. İnsan kendisine karar vermediği, gelişini kendisini şekillendirmediği, gidişine de kendisinin karar veremeyeceği bir hayat yolcusunun adıdır. Bu hayat yolunu, kendisine emanet edilen bu ömür sermayesini hangi istikamette, nasıl değerlendirmesiyle gerektiğiyle alakalı Rabbimiz Teala kendisine Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermiştir. Rabbimiz Teala yarattığı kulunun yeryüzünde hangi ölçü ve ilkelerle yaşaması gerektiğini en iyi bilendir. Hangi değerlerle en iyi insan olma vasfını yakalayacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Evvela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki ve huvel latiful habir. O bütün inceliklere, bütün ayrıntılara vakıftır. O insanı en iyi tanıyandır. Hangi değerlerle bu dünyada huzur bulacağını ve hangi yaşam ölçüleriyle ebedi saadete ereceğini en iyi bilen Allahu Teala'dır. İşte insanoğluna emanet edilen bu yeryüzü yolculuğu hangi ölçülerle yüründüğü zaman doğru olacağını, neticede başarıya ulaşılacağını en iyi bilen Rabbimiz Teala'dır. Rabbimiz Teala içimizden, bizden birisi, iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da üsve-i hasene olarak, o ölçülerin en güzel yaşanmış örneği olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndererek insanoğlunun ideal örneğini, yaşam ölçülerinin hayatında şekil aldığı Kur'an'ın yaşanmış hali olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize rehber kılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öncülüğünde, onun çizmiş olduğu hayat portresiyle, onun yürümüş olduğu istikamette insanoğlu bu hayatı yürümekle mükelleftir. İmtihan dünyası olmasının gereği olarak insanoğlu bu süreçte farklı imtihan gerekçeleriyle muhatap olmaktadır. İşte bu noktada kendisine iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt edecek akıl nimeti verilmiştir. Akıl, işin sonunu düşünmek demektir. İşin sonucunun nereye varacağını hesap edebilmek demektir. İşte akıl sahibi olan insan vahiyle muhatap kılınmış ve bu yeryüzünün imar ve inşa sorumluluğu kendisine verilmiştir. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz Teala'nın sunmuş olduğu ölçüleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde ki insanlık tarihi boyunca bütün peygamberler insanlara rehber olmuş, bunun zirvesini Hatemül Enbiya

olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temsil etmektedir. Efendimizin örnekliğinde insan olmanın en iyi noktasına ulaşabileceği ölçüleri, ilkeleri, yaşam kılavuzluğunu Rabbimiz Teala bize sunmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun yaşayan örneği olmuştur. İşte mabetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicret ettiğinde atmış olduğu ilk adım, yapmış olduğu ilk icraatta kendisini gösteren mescitler, insanların buluşma noktalarıdır. Hayatın merkezini teşkil eder. Hayatın merkezinde yer alması gereken mekanlardır. Mescitler aslında hayatın var olma tedrisatını, eğitimini, işte Rabbimizin sunduğu ölçülerin insanlığa tedris edildiği, anlatıldığı, aktarıldığı manayı ifade eden mekanlardır. Mescitler, Rabbimiz Teala'nın da iltifatına mazhar olmuş mekanlardır. Ki Tevbe suresi 18. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyurur: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mekanlarını, mescitleri, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler. O imanın gereği olarak mescitleri inşa etme sorumluluğunu üzerlerinde hissederler. Ve ekâmes salâte ve âtez zekâh. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olmakla kalmaz, namazı ikame ederler. Namazı olması gerektiği gibi yerine getirirler. Ve âtez zekâte, zekatı verirler. Ve lem yahşe illallah. Allah'tan başka da kimseden korkmazlar. Aslında bu ayet-i kerimede Rabbimiz Teala ideal insan örneğini anlatmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka da kimseden korkmayan insan olmamız gerektiğini bize nasihat eder, tavsiye eder, anlatır. İşte o kimseler bu sorumluluğu üzerlerinde hisseder ve mescitleri inşa ederler. فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. İşte umulur ki bu vasıfta olan insanlar, bu sorumluluğu üzerinde hissederek mescitleri imar edenler, hidayete ermiş olan kimselerdir. İşte onlar doğru yolu bulan kimselerdir. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Rabbimiz Teala kullarına mabetler inşa etmeyi sorumluluk kılmıştır. Çünkü mabetler Resul-i Kibriya Efendimizin tedris mekanlarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, hemen yanına Ashab-ı Suffe'yi ikam etmiştir. Ashab-ı Suffa sahabe-i kiramın medresesidir, okuludur, eğitim mekanıdır. Vahyin insanlığa ulaştırıldığı bir merkezdir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi de hemen caminin bitişiğine eklenmiştir. Hayatın merkezini oluşturur mescitler. Çünkü mescitler yaratanın yarattığı kullarına mesajları ulaşırken hayatın merkezine konularak dinin aslında insanın var olma gerekçesinin somut halidir. Yaşama dönüşmüş, pratikte şekil almış halidir. İşte bugün içerisinde cuma için bir araya geldiğimiz bu güzel mabetler bu inancın hayat bulmuş halidir. İşte bu güzel müjdenin, bu güzel ifadenin, iltifatın muhatabı, mazharı olan kimseler olarak içerisinde bulunmuş olduğumuz bu nimetlerin kadrini ve kıymetini bilmeli ve gereken sorumluluğu da hakkıyla yerine getirmeliyiz. Bu da bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda en büyük ikramdır. Bir kimseye verilebilecek en güzel hediyedir. Bir kimsenin elde edebileceği en güzel kazançtır. Aziz kardeşlerim, eğer mescitlere cemaat olunabiliyorsa,
Eğer camide saf tutma şerefine nail olunabiliyorsa, bu kimse bunun için ayrıca şükretmesi gerekir. Rabbimize hamdolsun ki bizi huzuruna kabul ediyor. Bizi Kabe'nin şubesi saydığı mabetlerde bir araya getiriyor. Ve bizleri bütün eksikliklerimize rağmen kapısından kovmuyor. Bize rahmet kapısını sonuna kadar açık tutuyor. Kabe'sinin şubeleri olan mabetleri bizlere mekan kılıyor. Bizim için en büyük şükür vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde farklı rivayetlerde farklı rakamlarla beraber ağırlık kazanan rakama göre 120 bin sahabeye hitap etmiştir. O sahabe-i kirama burada anlattıklarımı burada bulunanlar bulunmayanlara iletsin diye özellikle tavsiye etmiş. Olur ki burada bulunmayanlar burada olanlardan daha iyi anlarlar. Bugün mabetlerde saf tutan cemaatin de aynı sorumluluğu vardır. İlahi divana el bağlayan, divan duran müminlerin kendisine emanet edilen bu güzel değerleri toplumun tamamına taşıma gibi bir sorumluluğu vardır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun buyuruyor Rabbimiz Teala. Ki onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İyiliğe önce olmak, iyiliği ikame etmek, yeryüzünde iyiliğin egemen olabilmesi için gayret gösterip çaba sarf etmek, mücadele etmek bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabına muhatap olan sahabe-i kiram yeryüzüne dağılmış, gittiği her yerde iyiliği inşa etmiş, İslam'ın güzellikleriyle o toplumu ayağa kaldırmıştır. Kötülüklerin karşısında bir duruş sergileyerek yeryüzüne iyiliğin egemen olabilmesinin öncüleri olmuştur. Bugün bizler camilerde saf tutan, namaz kılan, Rabbine kul olmanın idrakinde olan kimseler olarak aynı duyarlılıkla hareket etmeliyiz. Kötüye, kötülüğe, her türlü haksızlığa karşı bir bilinç ve bir duruş geliştirmeliyiz. Çünkü İslam'ın bize öğrettiği değer budur. Çünkü İslam'ın tarif ettiği insan modeli iyiliğin yanında sadece duygusal olarak değil, bütün varlığıyla iyiliğin ikamesinin öncüsü olarak bizleri, inananları tarif etmiştir. İşte bu iyiliklerin merkezidir mabetler. Bu mabetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairin tarif ettiği sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi biri onu kardeşleri yerdi diyerek o Mekke cahiliye toplumunun halini tarif ederken o cahiliye toplumundan ilimle, irfanla, ahlakla insanlığın en ideal toplumunu, saadet asrını inşa etmiştir. Bu değerlerle güçsüzün zayıfı ezdiği, haksızlığın her türlü alanda kol gezdiği bir toplumdan karıncayı dahi ezmeye gönlü el vermeyen, buna müsaade etmeyen bir topluluğun inşasının vesilesi olmuştur. Bugün mabetler yeryüzündeki bu iyiliğin öncüleri, öncüsü olmalıdır. Camiler cem eden, toplayan, bir araya getiren, kucaklaşmayı sağlayan mekanlardır. Eğer bugün kişilerin farklı gerekçelerle bir araya gelmelerine engel olan durumları var ise bunlardan arınmayı, bu aksi durumlardan kendisini soyutlamayı öğretir. Farklı gerekçelerle kardeşin kardeşe darıldığı, komşunun komşuya selam vermediği, insanların aralarına fitne ve tefrikanın girdiği hiçbir şeye Rabbimiz razı olmamaktadır. El fitnetu eşeddu minel katl. Fitne birisini öldürmekten daha şedittir, daha kötüdür. Birisini öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Fitne de bundan da kötüdür. Çünkü fitne yeryüzünü fesada boğar. Kötülüklerin önünü açar. İnsanları, kardeşleri birbirine düşman kılar. Mabetlere asla fitne gölge düşürmemeli.
düşmanlıkların yok olmasının vesilesidir mabetler. Mabetlerden aldığı tedrisatla dışarı çıkan kimseler artık kardeşlerine kin gütmemelidir. Ki bütün ibadetlerde Rabbimiz Teala bize belli değerleri yükler. Namazımızın namaz olarak geçerli olabilmesi için abdest şarttır. Hadesten taharet namazın farzıdır. Necasetten taharet namazın farzıdır. Bunlar kişiye temizliği öğretir. Temizliği öğrenmiş bir kişinin çevresini kirletmesi, bulunduğu ortamda kirliliğin var olması kabul edilemez. Çünkü onun ibadetinin geçerliliği temizliğe bağlıdır. Mabetlerin ehemmiyetini ifade ediyoruz. Efendimiz buyuruyor, yeryüzü bana mescit kılındı. Efendimizin ifadesinde kendisine mescit olarak tarif edilen bir yeryüzünün kirletilmesi, kıymetinin bilinmemesi, hor görülmesi, hakir kullanılması kabul edilebilir bir davranış değildir. Onun için hem ibadetler, hem mabetler, hem de İslam'ın diğer bütün ilkeleri sadece zihinde ve gönülde yaşanacak ve yaşatılacak şeyler değildir. İslam, hayatı huzura kavuşturmanın adıdır. Adı da bunu ifade eder zaten. Barıştır, kardeşliktir, dayanışmadır. Camiler cem eder, herkesi, bütün inananları bir araya getirir. Bir takım mezhepsel, meşrepsel, cemaat tarikat farklılığı, siyasi ideolojik bir takım farklı düşünceler onların arasına tefrika girecek bir sebep olarak yeterli değildir. Onlar inançlarıyla bütün bu farklılıkların üzerinden aşar ve kardeş olduklarının bilinciyle hareket ederler. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Çünkü Rabbimiz hala farklı anne babadan olsa dahi, farklı bir ırktan, mezhepten, meşrepten gelse dahi müminleri kardeş ilan etmiştir. Rabbinin kendisini kardeş ilan ettiği bir kimseye karşı kalbinde kin, nefret, buğuz taşıması inancıyla çelişmektedir. Şair diyor ya, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca. Kalbinden kötülükleri sök at ki Rabbin senin kalbine konuk olsun. Rabbini kalbinde konuk edebilesin. Eğer kalbinde kin, nefret, öfke, hakimiyet kurduysa oraya Rabbinin misafir olma imkanı kalmayacaktır. Orada kötülükler egemen olacaktır. Kötülüklerin egemen olduğu bir kalp de iyi bir Müslüman olmaya fırsat vermeyecektir. Efendimizin ifade buyurduğu üzere insanoğlunda öyle bir et parçası vardır ki o salim, o salih olduğunda bütün beden salaha, selamete kavuşur. O bozulduğunda da bütün bünye bozulur. Öyleyse o dikkat edin, o kalptir. O kalpte kinin, nefretin, hasetin, kardeşine karşı kötü niyetin olması mümkün değildir. Müminler farklı ırktan, mezhepten, meşrepten olsalar dahi birbirlerine olan muhabbetlerini muhafaza ederler. Hele hele aralarında daha fazla bağlar varken o bağları bir kenara bırakıp kırgın, dargın davranabiliyorlar ve birbirlerine mesafe koyabiliyorlarsa bu ne acı bir durumdur. Bizim Anadolu kültürüne, bizim Anadolu irfanına yerleşmiş değerler o kadar belirgindir ki insanoğlunun bu Anadolu coğrafyasında yaşayan kimselerin, İslam'ın hamurunda yoğrulmuş bu kişilerin kalbinde öfkenin, nefretin taht kurması mümkün değildir, olmamalıdır. Aşık Veysel ne güzel demiş, Yezid nedir, ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş, bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. Bugün insanların farklı düşünce ve yaşam biçimleriyle, bulundukları toplumlardaki farklı özelliklerle tasnif edilmesi,
var olan birliklerinin göz ardı edilerek kargaşaya zemin oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer bir yerde bir acı varsa o bütün Müslümanların ortak derdidir. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. O vücudun herhangi bir azasında bir acı meydana geldiğinde bütün vücut sarsılır, ateşlenir, onun ızdırabını yaşar. Bu acı Gazze'de de olsa yakar bizi, Minap'ta da olsa acıtır kalbimizi, Maraş'ta da olsa, Manisa'da da olsa sarsar benliğimizi. Öyleyse aziz kardeşlerim, bizim Müslüman olma ortak paydasında, İslam ortak değerlerinde bir araya gelecek güçlü referanslarımız camide hayat bulur, cami cemaatinde bunun öncülüğünü üstlenir. O açıdan peygamber mescitlerine talebe olmuş cemaatin topluma öncü olması gerektiği sorumluluğunu ihmal etmemesi gerekir. Çünkü camiler bu tedrisatın mekanlarıdır. Bizim yine Anadolu irfanının hayat bulmuş şekli olan, bugün de vefat yıl dönümü olan Neşet Ertaş da çok güzel ifade etmiş. İkilik noktası çıksın aradan. Birdir Allah adı, hoş değil midir? İnsanları bir yaratmış yaradan, insanlar hep bir kardeş değil midir? Hep kardeşiz, birbirimizi sevelim. Hoş dil ile birbirimizi övelim. İkiliği aramızdan kovalım. Eğrinin emeği boş değil midir? Garibin sözleri birlik içindir. Birliğin içinde dirlik içindir. Doğru çalış, aileni geçindir. Eğrinin emeği boş değil midir? Eğriliğe eğriliği, yanlışlığı kendisine yaşam biçimi kılmış kimselerin en çok zararı kendilerine dokunacaktır. En büyük ızdırabı kendilerine yaşatacak ve sonra dalga dalga bütün topluma yansıyacaktır. Yine bizim atasözümüzde yer bulan keskin sirke küpüne zarar verir. Bu zarar kendinden başlar, dalga dalga bütün topluma sirayet eder. Bugün yaşadığımız bütün acıların sebebi budur. Haberlere baktığınız zaman ülkemizin farklı noktalarından, dünyanın farklı yerlerinden acı sahnelere, ızdırap veren olaylara şahitlik ettiğimizde ne melazımcı davranamıyoruz. Davranamayız. Çünkü bizim kültürümüz, inancımız, değerlerimiz buna müsaade etmez. Çocuğun, ölen kişinin mezhebi, meşrebi fark etmez. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişinin hangi inançtan, hangi milletten olduğuna bakmayız. Bütün yeryüzünün iyilikle buluşması için mücadele etmenin sorumluluğunu hissederiz. İşte mabetler bize bunu öğretir. Biz camide bir araya geldiğimizde, cuma günü herkes koşarak camilerde saf tuttuğunda tabiri caizse bu görevi alır, biatını yeniler, sözünü tazeler ve bu sorumlulukla yeryüzünde güzellikleri yerleştirmek ve yeşertmek için seferber olur. Biz ecdadımızdan bunu gördük. Aşık Veysel'de, Karacaoğlan'da, Neşet Ertaş'ta her birinde bu değerlerin hayat bulduğuna şahitlik ettik. Aynısını bugün fazlasıyla hayata geçirmekle mükellef olan bizleriz. O sorumluluğu taşıyan kişiler işte bugün bu camide ve diğer camilerimize saf tutan siz değerli cemaatimizdir. Bugün trafikte en ufak bir hataya tahammül edemeyecek durumda olan, basit bir gerekçeyle kardeşinin ensesine binecek kadar öfke yüklenmiş bir kimsenin acilen abdest alması gerekir. Hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Çünkü abdest almak manevi temizliktir. Abdest almak ruhu arındırmaktır. Abdest almak kalbi temizlemektir. Ondan hani şairin dediği, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli edehak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca diyerek tarif ettiği kalpteki bütün gayırları, nefretleri, kirleri temizlemek demektir abdest almak. Biz o abdestle Rabbimizin huzuruna divan durur, sonra hesabımızı vermeden önce hesap vermenin tedrisatıyla
hayattaki sorumluluklarımızın başına döneriz. Yaptığımız her bir işi bu bir

bilinçle yaparız. Çünkü biz bir gün Rabbimize hesap vereceğine inanan kimseleriz. Aziz kardeşlerim, İslam insanlığı insan olma vasıfları noktasında en ideal noktaya taşımanın adıdır. İşte buranın eğitim mekanı da bu değerlerin hayat bulma noktası da camilerdir. Şöyle anlatılır. Eski Türk topluluklarında bir bölgeyi yurt edinecekleri zaman önce oraya merkeze camiyi inşa ederlermiş. Sonra da etrafına kendi barınacakları evlerini inşa ederlermiş. Camilerini taştan, evlerini de kerpiçten yaparlarmış. Bununla da şu duyguyu taşır, şu mesajı verirlermiş. Camiler hayatımızın merkezini oluşturur. Ve camiler dinimiz gibi bakidir. Evlerimiz camilerin etrafında hayat bulur. Hayatımız camilerin etrafında şekil alır. Ve evlerimiz bizler gibi fanidir. Kıyamete kadar baki olacak olan bu İslam güneşinden yeterince istifade etmenin sorumluluğu da bizim öncelikli ödevimiz ve görevimizdir. Biz tarihimizin her noktasında buna şahitlik ediyoruz. Her bir alanda bu güzelliklerin muhatabıyız. Camiler aynı zamanda ilim ve irfan mektepleridir. Cehaletin kol gezdiği Mekke toplumundan ilmin, irfanın, ahlakın egemen olduğu, hakim olduğu bir toplumu inşa eden İslam, 21. yüzyılda da aynı değerleri inşa edecektir. Karacaoğlan ne güzel demiş, mecliste arif ol, kelamı dinle, el iki söylerse sen birin söyle, elinden geldikçe iyilik eyle, hatıra dokunup yıkıcı olma. Dokunur hatıra, kendisin bilmez, asıl zadelerden hiç kemlik olmaz. Sen iyilik et de o zayi olmaz. Darılıp da başa kakıcı olma. Bizim tarihimizin her noktasına sirayet etmiş olan bu güzel değerlerin şairlerimizin dilinde şiir olması, atalarımızın dilinde atasöz olması, toplumun içerisinde Anadolu irfanı olarak tarif edilmesi bu ayetlerden ve hadislerden hayata yansıyanların adıdır. Kiminde şiir olarak yansır, kiminde şarkıya dönüşür, kiminde atasözü olarak hayata taşınır ama hepsinin özünde İslam vardır. İşte İslam kardeşliğinin bu topluma egemen olmasıyla ancak bu toplum gerçek değerini bulacaktır. Hemen şu akla gelebilir, hocam iyi doğru söylüyorsunuz da nereye baksak Müslümanların yaşadığı yerlerde kan var, gözyaşı var, ızdırap var, acı var. Evet, tablo bu. Bu da zaten bizim İslam'ı gerçek manada hakkıyla yaşayamamamızın, İslam'dan uzaklaşmamızın bir sonucudur. Biz yeniden bu değerlerle ayağa kalkacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettiği saadet asrının değerlerini bugünün 21. yüzyılın insanına taşıyacak öncü şahsiyetleriz. Cami cemaati Peygamber Mektebi'nin talebeleridir. Onlar kürsüden dinledikleri değerleri, ilkeleri, özellikleri, ödevleri alır, hayatta onları yaşama dönüştürürler. Nasıl ki öğrenci okula gider, küçük yaşta başladığı eğitimle okuma yazmayı öğrenir, büyüdükçe yeni şeyler katar ve ondan mühendis olur, doktor olur, farklı branşlarda bilim adamları yetişir ve insanlığa katkı sağlar. Herkes kendi dünyasında okuduğu o değerlerle bir yaşam biçimi inşa eder. Ancak öğrendiği bilgileri okula hapseden, camiye hapseden kişinin o bilgilerden istifade etmemesi karanlık bir odaya kapanıp kendisini güneşten mahrum etmesine benzer. Şöyle anlatılır. Bir anne oğlunu okula yazdırmış. Çocuk bir süre okula gidip geldikten sonra bir gün defterini karıştırmış. Bakmış çocuğun defterinde bir şey yok. Hiçbir şey yazmamış. Demiş evladım, siz okulda bir şey yazmıyor musunuz? Neden senin defterinde bir şey yok? Yazıyoruz anne. Peki niye senin defterinde bir şey göremiyorum?
Öğretmen yazıyor, ben yazıyorum. Öğretmen siliyor, ben siliyorum demiş çocuk. Cami cemaati öyle olmamalı. Hiçbir öğrencinin böyle olmaması gerekir. Öğretmenin anlattığı o bilgiler o çocuğun hayatında hayat bulmalı. Cami kürsüsünden nakledilen o ilkeler, aktarılan o değerler sadece caminin dört duvarı arasında kalmamalı. Camiler birlik ve beraberliğin nişanesidir. Camiler insanlığın bir araya geldiği müstesna mekanlardır gibi ifadeler sadece sözde kalmamalıdır. Kişinin kendinden başlayarak kime kırgınım, kime dargınım, kimi kırdım, kimin hakkı bana geçti diyerek muhasebe ederek ayrılacağı, aldığı dersle hayatına şekil vereceği bir etki oluşturmalıdır. Yoksa aynı güzelliklerin farklı dillerden tekrar tekrar dile getirildiğini hep beraber şahidiz. Bütün bugünkü imkanlar, mecralar bu güzellikleri topluma taşımak için en güzel şekilde değerlendiriliyor. Ancak bunun ideal olanı, olması gerekeni bu değerlerin hayat bulmasıdır. Cami kalpleri de cemeder. Sadece bedenlerin bir araya gelmesiyle kalmaz. Camide insanlar kaynaşırlar, tanışırlar, dertleriyle hemhal olurlar, birbirlerini tanırlar, selam verirler. Selam vermenin bir sadaka olduğunu, kardeşine tebessüm etmenin bir sadaka olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenir ve bunu da hayatlarına tatbik ederler. Cami cemaati camide aldığı bu değerle bütün hayatta insanlığın iyiliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna dair mücadeleyi kendine misyon edinir. Cami hayatın merkezidir. Peygamberimizin hicretle beraber attığı ilk adım gibi gittiği her yerde hayatın merkezine koyduğu ve oraya attığı bir imzadır. Oraya nakşettiği değerleridir. Camiler bugün yeryüzü coğrafyasında farklı bölgelere gittiğinizde minareyi gördüğünüzde kalbinize bir huzur yansır. O minarenin gölgesine gittiğinizde hangi ülkede olursanız olun kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir etki oluşturur. İşte onun için müminlerin kalplerinin camiyle bütünleşmesi gerekir. Caminin bedenlerimizi de ruhlarımızı da kalplerimizi de bir araya getirip cem etmesi ideal olandır. Onun için aziz kardeşlerim, mümkün olduğunca namazlarımızı camide kılmayı sorumluluk bilmeliyiz. Bir araya geldiğimiz zaman elbette ki hemen cemaat olup kılmak güzel ama ideal olanı camide bir araya gelmektir. İnsanlar camide bir araya geldikçe, birbirlerinin dertleriyle dertlendikçe oradaki sosyal dayanışma atmosferi güçlenecek, o toplum daha güçlü hale gelecektir. Özellikle çağımızda bireyselleşmenin arttığı, insanların birbirlerinden uzaklaştığı, telefonla, sosyal medyayla küçücük bir dünyaya hapsolup kendisiyle yalnızlaştığı bir toplumda, hatta meşhur kullanılan bir tabirle kalabalıklar içerisinde yalnızlaştığı bir zamanda camiyle sosyalleşmenin ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu her anlamda daha derinden hissediyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bunların sözde kalmaması, çoluk çocuğumuzun elinden tutarak mümkün olduğunca 5 vakit namazları camide kılma noktasında özel gayret göstermemiz hepimizin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Ne zaman ki sabah namazları cuma namazı gibi kılınmaya başlarsa, sabah namazındaki cemaat cuma namazındaki cemaat seviyesine ulaşırsa Allah'ın izniyle o toplum büyük oranda kötülüklere karşı bir siper oluşturmuş demektir. İşte camiler bu anlamda dirilişin adıdır. Hayatın merkezidir. İyiliğin adıdır. İyiliğin hayat bulmuş şeklidir. Sınıfsal bütün farklılıkların kaldırıldığı bir mekandır. Tarağın dişleri gibi insanların bir araya geldiği, el bağlayıp divan durduğu mekanlardır.
camide almış olduğu dersi sınıfsal farklılıkları bir kenara koyarak bütün insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğu bilincini aldıktan sonra camiden çıktığında hemen sahip olduğu statüyü bir baskı aracına dönüştüren kimse camiden gereken mesajı alamamış demektir. Her bir ibadet insana bir şey öğretir. Namazın her bir şartı insana bir değer kazandırır. Abdestin, hadesten taharet, necasetten taharetin temizliği öğrettiği gibi, setre avretin giyinme adabını öğrettiği gibi, istikbali kıble ümmetin birliğini öğretir. Bugün yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturan Müslüman toplumu, her birisi aynı anda aynı Kabe'ye yönelip el bağlayan bu Müslüman toplumunun birlikteliğinin inşası sağlanmış olsa, bugün Gazze'de 3 yıldır devam eden, yıllara varan, 3 yıldır da artık tahammülü imkansız bir noktaya ulaşan bu acı tabloya şahit olmayacaktık, olmazdık. Onun için Gazze'deki çocuğun derdine derman olmak istiyorsak birlik olmak zorundayız. Camide cem olmak zorundayız. Caminin bize taşıdığı değerlere sımsıkı sarılmak zorundayız. Şu da denebilir: hocam iyi diyorsunuz ama 5 vakit namazı camide kılan adama bakıyorsun, ticaretinde dürüst değil, sosyal hayatında itici, kırıcı. İyi bir insan diye tarif edeceğimiz hiçbir vasfa sahip değil gibi örnekler aklımıza gelebilir. Elbette ki bunun olumsuz örnekleri var ama bu nasıl ki çocuğun dediği, öğretmen yazıyor o yazıyor, öğretmen siliyor o da siliyor. Camide anlatılan bu değerlere kulak verse de gönlünde gereken yeri açmıyor. Onun o değerlerden nasibini almaması kendini mahrum bırakmasıdır. Yoksa o değerlerin eksikliğinden ya da o camilerin görevini yapmamasından asla değildir. Güneşin yeryüzünü aydınlattığı bir zamanda karanlık bir odaya kendisini hapseden güneşten hiçbir şey eksiltmez. O sorumluluk da güneşin vebali değildir. Aslan o güneşten yeterince istifade etmek için kişinin çaba sarf etmesidir. Aziz kardeşlerim, İslam direkt hayata dokunan değerlerin adıdır. İslam sadece entelektüel olarak konuşulacak, bir takım beylik cümleleri edilip kenara konulacak bir değer, bir konu değildir. İslam her alanda üzerine konuşulmakla beraber asıl itibariyle yaşanması gereken, insanoğlunun yeryüzünde hayat bulmakla sorumlu kılındığı en temel değerlerdir. Olumsuz örneklerde bunun İslam'ın sorumluluğu olarak görülmesinin sebebi olmamalıdır. Kişi her alanda bunun olumsuz örneklerine muhatap olabilir. Fakat bilmelidir ki bu kişinin kendi sorumluluğu, kendi vebalidir. Bugün camiler bize aynı zamanda bütün Müslümanlarla kardeş olmayı öğretir. Eğer bu kardeşlik duygusunu gerçek manada içselleştirmiş olsak, değil kardeşimize karşı sert kötü konuşmak, onun incinmemesi için azami derecede hassasiyet taşıyan bir kişi olmamızı sağlayacaktır. Kardeşim incinmesin diye sesini yükseltmeyip, hatta Efendimizin hayatında örnekliğini gördüğümüz, namaz kılarken dahi eşi Hazreti Ayşe'nin rahatsız olmaması için azami gayret gösterdiği bir değere ulaşmayı getirir. İşte bugün insanların okullarda, sokaklarda, hatta kişinin kendi evinde tarifi imkansız tablolara şahitlik ettiği bir zamanda birbirimizle olan muhabbeti daha fazla güçlendirmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu en derinden hissetmekteyiz. Kendisiyle barışını, kendisiyle olan iletişimini güçlendiren bir insan, diğer insanlarla olan bağını güçlendirecek, sonra bu güzellikler dalga dalga bütün dünyayı kuşatacaktır. Müslümanlar, yeryüzünün iyilik öncüleridir. Yeryüzünde iyiliğin egemen olmasının liderleri, rehberleri, örnekleridir. O açıdan Kur'an'dan aldığı o mesajı, o iyilik değerlerini hayatın her alanına taşıma sorumluluğunu
üstlenmişlerdir.

Aziz kardeşlerim, camiler bunların eğitim mekanlarıdır. Cuma günleri bu eğitimin yoğunlaştırıldığı zamanlardır. Ramazan dönemleri tabiri caizse kamp dönemidir. Daha yoğun bir atmosferde insanların ibadetlerle bütünleşerek kendilerini yeniden gözden geçirip eksiklerini fark ederek telafiye yoğunlaştıkları günlerdir. İşte bu noktada camilerin bir mektep olduğu, ilim ve irfanın, ahlak ve erdemlerin en üstün seviyeye taşınması adına tedrisatın yapıldığı medrese mekan olarak değerlendirilmelidir. Her bir cemaat, her bir cami cemaati o mescidin bir talebesi olarak görmeli. O hadislerden, o ayetlerden payına düşeni en güzel şekilde almalı ve hayatına taşımalıdır. Buradan anlatmaya çalıştığımız şeyler ilk defa duyduğunuz şeyler değil. Ama Rabbimiz Teala buyuruyor ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, nasihat et. Çünkü müminler o hatırlatmadan istifade ederler. Onlardan nasiplerine düşenleri alırlar. Onlar Rablerinin kendilerine yüklediği sorumlulukları bilmekle beraber dinlemekten de haz duyarlar. Dinlemekle beraber hayatlarına taşırlar. Onun için bu sorumluluk hepimizin ortak vebalidir. Ortak değeridir. Rabbimiz Teala buyuruyor Ali İmran suresi 103. ayet-i kerime. Sık sık tekrarladığımız, sürekli vurguladığımız, hele hele bu dönemlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz hususları ifade eden Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَاَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bunu herkes kendince bir istikamet tutturup, kendince bir yol tayin ettiğinde, İslam'ı en güzel şekilde yaşadığını düşünmesi yeterli değildir. Kendisi gibi düşünmese de, kendisi gibi yaşamasa da, bir Müslümanı kardeş bilmiyorsa eğer, orada bir eksiklik var demektir. Çünkü müminler gerçek manada kardeştir. وَلَا تَفَرَّقُوا Hiçbir gerekçe sizi ayrılığa sevk etmesin. Ayrılığa düşürmesin. Aranızda tefrika oluşturmasın. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın. O acı, o ızdırap sizi duyarsız kılmasın. Bütün Müslümanları kardeş bilip, bütün mazlumların derdini dert bilecek, sorumluluk hissettirecek bir değere taşısın. İslam insanı en güzel noktaya taşıyan bu vasıfları her alana yaymıştır. İbadetler de bunun tabiri caizse provasını yaptıran, örnekliğini yaşatan bir mahiyet arz etmektedir. Temizliği öğretir, birlikteliği öğretir. Müslümanlar günde 5 defa nafile namazlarla daha fazla her daim dünyanın dört bir tarafında aynı kıbleye yönelerek nerede olursa olsun rengi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun kardeş olduklarını her daim ikrar ederler. Bu kardeşlik varken bu duygu her daim tabiri caizse prova olarak uygulanırken sadece provada kalmamalıdır. Eğer sadece provada kalırsa bu şuna benzer. Bir sporcu düşünün ki antrenmanlarını yapıyor, hazırlığını yapıyor ama gerçek manada sahaya çıkması gerektiğinde ortada yok. Bunun yapmış olduğu bu antrenmanlar istenilen sonucu vermeyecektir. Asıl olması gereken işte o ibadetlerle ruhuna nakşettiği güzellikleri hayata taşımasıdır. Hayatta onlarla bütünleşmesidir. Müslümanların var olduğu bir toplumda iyiliklerin hakim olmasıdır. Temizliğin, düzenliğin, güzelliğin, kardeşliğin o toplumda egemen olmasıdır. O açıdan aziz kardeşlerim, cami cemaati bu anlamda kendini daha fazla sorumlu hissetmeli. Bu konuda kendisinin öncü olması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Çünkü camiler peygamber mektepleridir. İlk insanla beraber var olmuştur. Kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Rabbimiz Teala bizleri gerçek manada camilere cemaat olan, peygamber mekteplerine talebe olan ve buradan almış oldukları mesajı hayatlarına ve hayatın her noktasına taşıyan öncü ve örnek kullarından eylesin. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde hayatını yeniden inşa eden ve dünyada ona
kardeşlerim hitabıyla muhatap olup onun sevgisine mazhar olan, kıyamette de Efendimiz'e komşu olan kullarından eylesin. Rabbimiz Teala cümle hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Bizleri gerçek manada kendine kul, Habibi edibine ümmet eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: en büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve Muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
1: Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

ve rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, Medineliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam dinini kendilerine öğretecek bir kişi istediler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ulvi görev için Mus'ab bin Umeyr'i seçti. Hazreti Mus'ab küçük büyük demeden herkese İslam'ı tebliğ etti, nice gönlün İslam'la buluşmasına vesile oldu. Öyle ki bir yıl içerisinde Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmeyen hiçbir ev kalmadı. Aziz müminler, genç Mus'ab'ı kısa bir sürede bu denli başarılı kılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını kendisine rehber edinmesiydi. Peygamberimiz sallallahu

0: aleyhi ve sellem yumuşak sözlüydü, güler yüzlüydü. O zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen bir rahmet elçisiydi. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ayetiyle işaret ettiği üzere İslam'a davet toplumun bir kısmıyla sınırlı değildir. İslam'ın güzelliklerini anlatmak ve hayatımızda görünür kılmak hepimiz için bir kulluk sorumluluğudur. Her Müslüman gücü ve imkanı nispetinde söz ve davranışlarıyla ailesine, çevresine ve bütün insanlara en güzel şekilde örnek olmalı, hak ve hakikati onlara anlatmak için gayret göstermelidir. Nitekim çocuğunun iki cihan saadeti için koşuşturan her anne ve baba, öğrencilerinin hayatında olumlu izler bırakmak için gayret gösteren her öğretmen, müşterisine güven veren her esnaf, akrabalık bağlarını gözeten ve komşusuyla iyi geçinen her insan, nebevi daveti kuşanmış demektir. Değerli müminler, tebliğin özünde bir gönle girmek vardır. Bu, bazen bir tebessümle, bazen de bir selam ile olur. Güler yüzle, tatlı dille yürekleri fethetmek isteyen herkes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye buyurduğu, Allah'a yemin olsun ki Rabbimizin senin vesilenle bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır sözünü kendisine yapılmış bir öğüt olarak bilmelidir. Kardeşlerim, teknolojinin gelişimi tebliğ metodumuza yeni yollar açmaktadır. Bu yollar bizlere hiç gitmediğimiz coğrafyalardaki insanlarla iletişim imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte dikkat edeceğimiz hususlar da artmaktadır. Dolayısıyla sosyal mecralarda paylaşımda bulunan her bir kardeşimiz, Yüce Rabbimizin insan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın uyarısını dikkate almalıdır. Bir sözü paylaşmadan önce doğruluğuna, bir başkasının hayatına dair yorum yapmadan önce ise mahremiyetine özen göstermelidir. İlim meclislerinde dile getirilmesi gereken konuları sosyal medyada gelişi güzel ve ölçüsüzce tartışmamalıdır. Düşünülmeden söylenen bir sözün, önemsenmeden yapılan bir paylaşımın sinelerde yıllarca taşınacak bir yaraya dönüşebileceğini unutmamalıdır. Aziz Müslümanlar, bizi gören İslam'ın güzellikleriyle tanışmak istesin. Sözümüzü dinleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kuşansın ve elimizi uzattığımız kendini güvende hissetsin. Hutbemizi rahmet elçisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin.
1: Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ''Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?'' dedi. Resulullah tekrarladı ve ''Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır.'' buyurdu. Ebu Said, ''Nedir o ya Resulallah?'' diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. ''Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.''
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i haleyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki. Hmm.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.
2: Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
1: Peygamber mi dedin sen?
2: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum.
4: Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk.
5: Ey Kureyş topluluğu! Şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
7: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
8: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
0: 5. Bölüm.
8: Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi.
0: Merhaba halacığım. Nasılsın?
1: Hoş geldin Hakim.
0: Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
1: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
9: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
1: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim, çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
0: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar, belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık, sizin yanınızda ya, kendine gelir kısa sürede.
1: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun. Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
8: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
10: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd. Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur. Hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım. Kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah.
11: Abi. Abi. Zeyd'den bir haber aldık.
10: Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
11: Dur. Dur, dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
10: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
11: Sağ ya. Hayatta olduğunu duyduk ya. Daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
10: Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
11: Merhaba.
12: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
11: Evet, uzun yoldan geldik. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
12: Bilirim. Kimi arıyorsun?
11: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duyduk. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
12: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor. Görüyor musun?
11: Evet, gördüm.
12: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
11: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
10: Bulduk mu diyorsun Kâb?
11: Evet abi. Bak şuradaki adam.
10: Hadi, hadi gidelim.
8: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
10: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
8: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir? Dedi.
10: Zeyd bin Harise.
8: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Dedi.
10: Nedir o?
8: Hazreti Muhammed, onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün, dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem, dedi.
10: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
8: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
9: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
10: Oğlum
9: baba.
10: Seni ne kadar aradık bir bilsen.
11: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
8: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
9: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
10: Ne?
9: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
10: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
9: Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
8: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim. O da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
13: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
14: Kimmiş, tanıyor musun?
13: Hayır efendim, daha önce görmedim.
14: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz. Buyurun.
13: Hoş bulduk kızım.
14: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
13: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
14: Öyle mi?
13: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
14: Neden daha önce söylemediniz?
13: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
14: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
13: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
14: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
13: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
14: Amin. Dışarıdalar da birazdan gelirler, tanışırsınız.
13: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saad yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
14: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
13: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
14: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
13: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
14: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
13: Zahmet etme lütfen.
14: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
8: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım," dedi. "Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin," buyurdular.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Aceben li emril mu'min. İnne emrahu kulluhu hayr. Ve leysa zaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u şekeru. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرُ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ
3: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili Peygamberimiz ona, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili Peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin.
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Haram malın alım satımı. Abdullah bin Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçilmesini haram kılan Allah, onun satışını da haram kılmıştır. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Abbas, üzümden sıkılan, imal edilen şarabın hükmü kendisine sorulması üzerine şu vakayı anlatmıştır. Bir adam Resulullah'a bir tulum şarap hediye etti. Resulullah, bunu Allah'ın haram kıldığını bilmiyor musun diye sordu. Adam, hayır cevabını verdi ve hemen orada birine bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Resulullah, ona ne fısıldadın diye sordu. Adam, onu satmasını emrettim dedi. Bunun üzerine Resulullah, içilmesini haram kılan Allah, satışını da haram kılmıştır buyurdu. Adam derhal tulumu açtı ve nihayet içindeki akıp gitti. İslam hukukuna göre satım akdinin konusu, yani alıcıyla satıcının mübadele etmek istedikleri iki şey mebi, satılan mal, ve semen, bedeldir. Bir malın satım akdine konu olabilmesi için onun dinin hükümlerine ve ahlakın ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Başka bir deyişle satılan malın mütekavvim, değer ifade eden niteliğe sahip ve hukuki tasarrufa uygun olması şarttır. Bu sebeple ölmüş hayvan, kan, necis şeyler, Müslümanlara nispetle gayri mütekavvim niteliğe sahip domuz eti ve şarap mal olmadığı için satım akdine konu olamazlar. Az da olsa alkol ihtiva eden içecekler de aynı hükme tabidir. Hatta şarap ve domuz eti Müslümanlar için bulundurulması bile yasak eşya olduğundan el konulup müsaade edilir. Ayrıca domuzdan dolaylı da olsa faydalanmak, köpek ve masiyet aletlerinin satışını yapmak yasaklanmıştır. İmam Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu bazı alimlere göre av köpeğinin alım satımı yasak değildir. Şarap imalatçısına üzüm satmak caiz değildir. Ülkemizde yaygın olan bu alım satım için üreticiyi mağdur etmeyecek ve kazancı

0: Çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan

Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.''

0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu an anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin, "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım," demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der. Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben

olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Hüsnü hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe, Risaletin 4. yılında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ebu Bekir, annesi Ümmü Ruman binti Amir bin Ubeymir'dir. Hazreti Ayşe'nin çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Hazreti Peygamber'le nikahı hicretten önce Mekke'de kıyıldı. Babası Resul-i Ekrem'le daha önce hicret ettiği için aynı yıl annesi, abi Abdullah ve kız kardeşi Esma ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin 2. yılı Şevval ayında Hazreti Peygamber'le evliliği gerçekleşti. Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in eşi olduktan sonra Müslümanlar nazarında üstün bir mevkiye kavuştu. İslam dinine büyük hizmetleri oldu. Uhud gazvesinde sırtında su taşıma, haber toplama ve yaralılara bakma gibi geri hizmetlerde görev yaptı. Hudeybiye musalahasına katıldı. Mekke fethi için hazırlıklara başladığında seferin ne tarafa olacağını herkesten gizleyen Hazreti Peygamber bunu sadece eşi Ayşe'ye bildirmiştir. Öyle ki Hazreti Ebu Bekir bu hazırlığın Mekke için olduğunu kızından öğrenmiştir. Hazreti Ayşe'nin iştirak ettiği en mühim seferlerden biri hicretin 5. yılı Şaban ayında gerçekleşen Beni Mustalik gazvesidir. Hazreti Peygamber sefere çıkarken Hazreti Ayşe'yi de yanına almıştı. Savaş sonrası Medine'ye dönülürken ordunun konakladığı bir yerde Hazreti Ayşe devesinden inip bir ihtiyacını gidermek için ordugâhtan biraz uzaklaşmış, dönüşünde boynundaki gerdanlığın düştüğünü fark etmişti. Kayıp eşyasını aramaya çıktığı sırada onun mahfede olduğu düşünülerek orduya hareket emri verilmişti. Hazreti Ayşe geri dönünce konak yerinde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine kendisini almaya gelecekleri ümidiyle beklemeye başladı. Ordunun geride kalan eşyasını toplamakla görevli bulunan Safvan bin Muattal, Hazreti Ayşe'yi devesine getirdi. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
4: Dijital platformlardan bizleri takip eden kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılış programında sizlerle bir aradayız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmet olmakla şeref yâb olduğumuz sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Efendim gününüz bereketli, cumanız mübarek, sempozyumunuz hayırlara vesile olsun. Teşrif ettiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Saygıdeğer konuklar, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz programımıza sözlerin en güzeliyle başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk hocamızı huzurlarınıza takdim ediyoruz. Buyurunuz muhterem hocam.

Efendim Ali İmran ve Tevbe suresinden ayet-i kerimeler tilavet eden Büyükçamlıca Camii Mavitibi Kerim Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, şimdi de sempozyumumuzun açılış programını teşrif eden Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpuguş hocamızın kitaplarını arz ederim. Buyurunuz muhterem başkanım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, pek değerli misafirler, hepiniz doğumunun 1500. yılında Efendimiz'i anmak üzere tertip ettiğimiz Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüce heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada kıtaların ve kültürlerin köprüsü, medeniyetlerin buluşma noktası olan bir şehirde, aziz İstanbul'da gün boyu İslam'ın vahdet çağrısıyla yankılanan bu kutlu şehirde, Fetih şehrinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen Mevlid-i Nebi, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu için bir aradayız. Dünyanın farklı bölgelerinden teşrif eden bu anlamlı meclisi onurlandıran siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yeryüzünde rahmet ve merhamete ihtiyacın en fazla hissedildiği bir dönemde alemlere rahmet, Hazreti Muhammed temasıyla gerçekleştirilen bu ilmi buluşmayı son derece anlamlı ve değerli bulduğumu ifade etmek isterim. İnşallah 3 gün sürecek sempozyumumuzda bir şahit, müjdeci, davetçi ve uyarıcı olarak gönderilen Hazreti Risalet Penah Efendimizin kutlu çağrısını yeniden tefekkür edeceğiz. Huzur ve güven bunalımlarının girdabına düçar olmuş insanlığın felahı adına onun evrensel örnekliğini yeniden müzakere edeceğiz. Çağın karmaşık sorunlarına sünnet-i seniyyeden kalıcı çözümler arayacağız. Nebi-i Zişan Efendimizin doğum yıl dönümü vesilesiyle icra ettiğimiz bu sempozyumumuzu hayırlara vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli hazirun, insanoğlu tarih boyunca daima barış, huzur ve güven arayışı içerisinde olmuştur. İnsanoğlunun varlık sahnesine çıkışıyla yaşıt olan bu arzu hep var ola gelmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz çağ, öyle sanıyorum ki, bu anlamda tarihin en kesif arayışlarının yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Zira insanlığın bilim, teknoloji ve maddi imkanlar bakımından doruğa ulaştığı modern çağ, ne yazık ki bireysel bunalımların, toplumsal ayrışmaların ve küresel krizlerin en derin şekilde hissedildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız çağı yalın bir ifadeyle tanımlayacak olursak, herhalde yalnızlık ve bunalım çağı ifadesi en doğru tanımlama olurdu. Bireyselliğin, bencilliğin ve ölçüsüz tüketimin alabildiğine özendirildiği günümüzde maalesef insan gün be gün kendinden ve değerlerinden uzaklaşarak yalnızlaşmakta ve hayatı bir yarış alanına dönüştüren anlayışların yoğun baskısı altında adeta ezilmektedir. Modern zamanların en büyük paradokslarından biri, maddi konfor artarken insanların iç huzurunun hızla kaybedilmesidir, yitirilmesidir. Bu durum aslında insanlığın ciddi bir anlam, ahlak ve medeniyet krizi yaşadığını göstermektedir bizlere. Bu sebeple
Modern insanın karşı karşıya kaldığı varoluşsal, sosyal ve küresel krizlerin çözümüne yönelik yapılacak her çalışmanın önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz sempozyumun temel gayesi, söz konusu meselelere dair Hazreti Peygamber'in evrensel rehberliğinde çözüm önerileri sunabilmektir. Zira Hazreti Peygamber'in sünneti, yaşantısı ve manevi mirası hem insanlığın bireysel iç huzurunu temin edecek, hem de toplumsal adaleti ve küresel barışı tesis edecek en önemli referanstır. Resul-i Ekrem her üç alanda da insanlığın öncüsü ve rehberidir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere ruh ile beden, madde ile mana, dünya ile ahiret dengesini esas alan, insanı her boyutuyla kavrayan bütüncül bir hayat modeli sunmaktadır. Resulullah'ın varlığa ve hayata dair ilkeli, tutarlı ve dengeli yaklaşımı ve onun şahsında tecessüm eden sabır, şükür, tevekkül, merhamet, affedicilik gibi ahlaki değerler, modern insanın ruhsal kırılmalarına karşı en etkili manevi reçeteyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla insanın kendiyle barışık olması, varoluşun anlam ve gayesini idrak etmesi ve yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi noktasında Hazreti Peygamber'in örnekliği bizler için eşsiz bir imkandır. Diğer yandan toplumsal huzur ve birlikte yaşama kültürünün tesisi bakımından da Allah Resulü muazzam bir numune-i imtisal olarak insanlığın önünde durmaktadır. Bugün toplumsal kutuplaşmalar, ötekileştirmeler ve sosyal eşitsizlikler bağlamında yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek için asr-ı saadet tecrübesini iyi okumak gerekir. Hazreti Peygamber'in merhamet terbiyesinden geçen o mümtaz toplumu çok iyi tanımak gerekir. Medine-i Münevvere'de bir mabedin gölgesinde filizlenen ve vahyin rehberliğinde neşvi nema bulan o medeniyeti idrak etmek gerekir. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, Hazreti Peygamber'in bir toplumu dönüştürme biçimine ve onun inşa ettiği topluma baktığımızda göreceğimiz ilk şey imandır, emanettir, emniyettir. İslam düşüncesinde kalpten bağlanma, güvenme ve tasdik etme anlamındaki iman ile güven, huzur ve korkudan emin olma anlamındaki emniyet kavramları arasında derin bir bağ vardır. Aynı kökten türeyen bu kavramlar esasen bir Müslümanın hem yaratıcısıyla ilişkisinin hem de varlık alemiyle etkileşiminin temelini oluşturan bir gerçekliği ifade etmektedir. Bu noktada önemli ifade etmeliyim ki toplumsal huzurun ilk şartı emniyettir, güvendir. Farklı görüş ve düşüncede olsalar bile toplumun her ferdinin kendini güvende hissetmesidir. Çünkü güven duygusunun olmadığı bir yerde birlikte yaşamanın güvencisi yok demektir. Bu anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda henüz Mekke döneminde ve hatta Risaletten önce bile çevresinde bıraktığı en temel etkinin el-emin vasfıyla oluşan güven olduğunu görürüz. Çünkü güvenilirlik aynı zamanda nübüvvetin ayrılmaz bir vasfıdır. Resulullah'ın toplumu inşa modelinde dikkat çeken diğer bir husus ise hukukun üstünlüğüdür. Onun Medine'de farklı din, ırk ve kabile mensuplarının bir arada tutan yaklaşımı,
Ve bu yaklaşımın neticesinde ortaya çıkan Medine Vesikası, toplumsal hayatta hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir tarihi bir dönüm noktasıdır. İslam'ın hukuk ve adalet anlayışının bir yansıması olarak Allah Resulü, soy, cinsiyet, makam, mevki veya sosyal statü üstünlüğünü kökten reddetmiş, takvayı merkez alan insan odaklı bir merhamet medeniyeti inşa etmiştir. Günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu sosyal adaletin ve toplumsal barışın anahtarı onun bu insan odaklı yaklaşımında gizlidir. Bu nebevi yaklaşımın temel referansı ise hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Cenab-ı Hak Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila lita'arafu inna ekramakum indallahi etkakum innallaha alimun habir buyurur. Ey insanlar, şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Dolayısıyla yaşadığımız çağın toplumsal meselelerini çözebilmek için öncelikle bu anlayışı tevzi etmek ve tanışma, paylaşma, dayanışma ekseninde yeni bir toplum modeli geliştirmek durumundayız. Değerli Hazırun, Rahmet Elçisi'nin rehberliği, bireysel huzurun temini ve toplumsal adaletin tesisinde olduğu gibi, küresel meselelerin çözümünde de insanlık için eşsiz bir imkandır. Çünkü onun getirdiği mesaj sadece belli bir döneme ve topluma ait değil, bütün insanlığa hitap etmektedir. Yani evrenseldir. Malum olduğu üzere bugün dünyamız savaşlar, katliamlar, adaletsizlikler, zorunlu göçler, yoksulluk, ayrımcılık, şiddet ve çevre sorunları gibi devasa sınamalardan geçmektedir. Dünya nüfusunun kahir ekseriyeti bir takım insanların ihtirasları neticesinde ortaya çıkan sorunlarla boğuşmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu üzere yeryüzü insanın kendi elleriyle ettiklerinden en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. Dünya genelinde yaşanan ve tüm insanlığı olumsuz bir şekilde etkileyen bu durum, aynı zamanda küresel boyutta yeni arayışları da gündeme getirmektedir. İnsani, ahlaki, siyasi, iktisadi ve çevresel krizlerden bunalan dünya, bir güven ve adalet zemini, bir barış ve huzur iklimi aramaktadır. Bu bağlamda insanlığın arayışına çözüm olacak en güçlü reçete hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'in davet ve temsil ettiği İslam'ın evrensel ilke ve değerleri olacaktır. Değerli kardeşlerim, İslam kişinin ruh dünyasından akrabalık bağlarına, komşuluk hukukundan sosyal adalete, temel özgürlüklerden milletler arası ilişkilere kadar hayatın her alanını tanzim eden evrensel bir değerler bütünüdür. Bu sebeple dünya barışı ancak insanı her boyutuyla ele alan ve tüm insanlığı yaratılışta eşit olarak kabul eden bu değerlerin hayata taşınmasıyla mümkündür. Resulullah'ın veda haccında irad ettiği hutbelere bir bakınız. Sadece orada zikredilen ilke ve değerler bile dünya barışına giden yolun nereden geçtiğini, geçebileceğini göstermektedir. İnsanların can, mal, namus dokunulmazlığını ilan eden, her türlü ırkçılığı reddeden ve özellikle kadınların haklarını güvence altına alan bu hutbeler, temel hak ve özgürlük bağlamında tüm insanlık en güçlü,
tüm insanlık için en güçlü referanslardır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş hukukuna getirdiği kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve din adamlarına dokunulmaması, tabiata zarar verilmemesi gibi ahlaki sınırlar ve kıyamet kopuyor olsa da müminlere elindeki fidanı dikmeyi öğütleyen nebevi yaklaşım, savaşların ve iklim krizlerinin küresel bir tehdide dönüştüğü günümüz dünyası için çağlar öncesinden çıkış yolu göstermektedir. Dolayısıyla onun alemlere rahmet oluşunun odağında insanı değersizleştiren her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, zulme karşı adaleti, çatışmaya karşı barışı, bencilliğe karşı dayanışmayı ve karamsarlığa karşı umudu yeniden inşa etmek vardır. Bu sebeple rahmet elçisinin evrensel örnekliğini iyi tanımalı, doğru anlamalı ve tüm insanlığa güzel bir şekilde tanıtmalıyız. Kıymetli Hazirun, Hazreti Peygamber'in getirdiği mesaj ve ortaya koyduğu örneklik, her çağın sorunlarına cevap verebilecek bir nitelik ve dinamizme sahiptir. Çünkü o, Yüce Rabbimizin insanlığa sonsuz rahmetinin, lütfunun ve inayetinin bir tecellisidir. O, iman, emniyet, emanet,

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağlar öncesinden ufkumuzu aydınlatan rahmet mesajının akademik dünyada ve toplum nezdinde yeniden tefekkür edilmesine önemli katkılar sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta düzenleme kurulu üyelerimize, değerli bildirileriyle katkı sunacak olan yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Gayretlerimizin istifadeye medar olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba

0: Rab'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki, o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası, onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah

senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınızda kefarettir inşallah" buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Süleyman Şah hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve 1075-1086 yılları arasında hüküm süren ilk hükümdarıdır. Süleyman Şah, Selçuk Bey'in torunu Kutanmış'ın oğludur. Kutanmış, Sultan Alparslan'ın karşısında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüş, çocukları ise Sultan Alparslan'ın yanında kalmıştı. O dönemde bu çocukların öldürülmesini isteyenlere karşı Nizamülmülk bunun devlete hayır getirmeyeceğini söyleyip buna engel olmuştu. Süleyman Şah ve kardeşleri bu dönemde Urfa Birecik taraflarında yaşamış, Süleyman Şah Sultan Melikşah tahta çıktığı sıralarda kardeşleriyle birlikte Anadolu'da Fırat Irmağı boylarında ve Urfa dolaylarında fetihlerde bulunduktan sonra Orta Anadolu'ya geçerek fetih harekatına burada devam etmiştir. Bu dönemde kısa zamanda Orta Anadolu üzerinden daha önce Selçuklu akıncılarının harekatta bulunduğu Marmara Denizi yönüne hareket ederek İzni'yi fethetmiş ve burayı temellerini atmakta olduğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin baş şehri yapmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Süleyman Şah'a bu başarısından dolayı kendisini Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı olarak tanıyan bir menşur, Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah da Hil'atla Nasuru'd-Devle, Ebu'l-Fevaris, Rükniddin ünvan ve lakaplarını verdiğini bildiren bir ferman gönderdi. Süleyman Şah'ın İzni'yi fethettiği sıralarda Bizans'ın siyasi durumu karışıktı. Bizans'ın Rumeli ve Anadolu ordusu kumandanları İmparator Mikail Dukas'a karşı ayaklanarak imparatorluklarını ilan etmişlerdi. Bizans'ın bu karışık durumundan faydalanan Süleyman Şah, devletinin sınırlarını Marmara ve Karadeniz yönlerinde genişletti. Kısa zamanda Bursa ve çevresiyle Kocaeli Yarımadası'nı da ele geçirerek Üsküdar ve Kadıköy'e doğru ilerledi. Hatta Anadolu kıyılarında gümrük daireleri kurup boğazdan geçen gemilerden vergi almaya başladı. Böylece İstanbul Boğazı,

0: Selçuklu Bizans sınırlarını oluşturmuş oldu. Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmasının ardından kalabalık Türkmen kitlelerinin Azerbaycan'dan Anadolu'ya gelmesiyle bu coğrafyada Türk nüfusu artmaya başladı. Bizans'ta ortaya çıkan huzursuzluklar yüzünden çeşitli ırklardan oluşan yerli halklar Süleyman Şah'ın yönetimini benimsedikleri gibi büyük arazi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve esir muamelesi gören köylüler de Selçuklu yönetiminde hürriyetlerini kazanmış, toprak sahibi olmuştu. Süleyman Şah devleti ağabeyi Mansur'la birlikte yönetiyordu. Devlete tek başına hakim olmak isteyen Mansur'un Bizans İmparatoru'yla ittifak yapması üzerine durumu Sultan Melikşah'a bildirdi. Melikşah, Emir Porsuk'u bir Selçuklu ordusuyla İzne'ye gönderdi. Mansur bertaraf edildi. Süleyman Şah daha sonra Bizans'ta taht iddiasında bulunan Nikephoros Melissenos'la İmparator Botane Eytas'e karşı ittifak yaptı. Buna karşılık Denizli ve Ankara civarındaki şehir ve kaleleri devletinin sınırları içine kattı. Bunun üzerine Botaneyates sevk ettiği kuvvetlerle İzni'yi kuşattıysa da Eskişehir taraflarında Melissenos'la beraber olan Süleyman Şah'ın hemen yola çıkmasıyla kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Melissenos çok geçmeden yanında Selçuklu kuvvetleri olduğu halde Kadıköy'e kadar ilerledi. Ancak kendisinden daha önce harekete geçen Alexios Komnenos Bizans tahtını ele geçirerek imparatorluğunu ilan etti. Süleyman Şah'ın başarılar kazanıp sınırlarını Bizans aleyhine genişletmesi karşısında çaresiz kalan yeni imparator yüksek miktarda vergi vermek suretiyle onunla bir anlaşma yaptı. Böylece Selçukluların İstanbul Boğazı'nı terk etmesini, Dragoz Deresi'ne kadar geri çekilmesini sağlamış oldu. Bu anlaşma sonucunda Süleyman Şah, Marmara Denizi kıyılarına kadar hemen hemen bütün Anadolu'ya fiilen hakim olduğunu Bizanslılara kabul ettirmiş oldu. Anadolu'da Selçuklu fetihlerinin Sultan Melikşah'ın buyruğuyla yürütüldüğünü bilen Bizans imparatoru, fetihleri durdurmak veya yavaşlatmak için Kuzey Çin hükümdarına elçi gönderip doğudan Selçuklulara karşı bir askeri harekata girişmesini teklif ettiyse de sonuç alamadı. 1082'de sultan unvanını alan Süleyman Şah, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni prensliği kurulması üzerine Çukurova bölgesine bir sefer düzenleyerek Tarsus, Adana, Misis, aynı Zerba ve yörelerini fethetti. Malatya'yı vergiye bağladı. Bu sırada Trablusşam hakimi Celalülmük Ebul Hasan Ali bin Ammar'a başvurup yeni fethettiği şehirler için kadı ve hatipler göndermesini istedi. Bu şehir ve kalelere vali ve kumandanlar tayin ettikten sonra İzni'ye döndü. Başta Antakya olmak üzere yönetimi altında bulundurduğu şehirlerde halka ve askerlere şiddetli baskı uygulayan, kendi oğlunu dahi hapse atan Ermeni prensinin Urfa'ya gitmesinden faydalanan Antakya Şahnesi İsmail, prensin oğlu Barsama'yı hapisten çıkardı ve şehri Süleyman Şah'a teslim etmek için onunla işbirliği yaptı. Bunun üzerine İznik'ten Antakya'ya gelen Süleyman Şah, 12 Aralık 1084'te şehri ve 12 Ocak 1085'te de İç Kale'yi fethetti. Fetih sonrası da askerlerinin Hristiyan halka iyi davranmaları, evlerine girmemeleri hususunda bir buyruk çıkarttı. Camiye dönüştürdüğü Kavasyana Kilisesi'nde 17 Aralık 1084 Cuma günü 110 müezzin tarafından okunan ezandan sonra Cuma namazı kılındı. Süleyman Şah, Hristiyan halkın isteği üzerine Antakya'da Meryem Ana ve Aziz Cercis adlarına iki kilisenin inşasına izin verdi. O zamanın Hristiyan aleminin kutsal şehirlerinden sayılan Antakya'nın fethini Sultan Melikşah'a haber veren Süleyman Şah, başşehir İsfahan'da fethi kutlamak amacıyla törenler yaptırdı. Devrin ünlü şairi Ebi Verdi bu fetih sebebiyle bir kaside kaleme aldı. Süleyman Şah daha sonra Bagras, Samandağ, İskenderun, Gaziantep, Elbistan, Göksun, Maraş, şehir ve kalelerini kısa bir süre içinde fethetti. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları Marmara Denizi'nden Fırat Irmağı ve Halep yörelerine kadar ulaşmış oluyordu. Süleyman Şah'ın Halep kapılarına dayanması Musul emiri Müslüm bin Kureyş'i harekete geçirdi. Müslüm, Süleyman Şah'a Antakya'nın eski hakiminden almakta olduğu yıllık vergiyi kendisinin ödemesini, aksi takdirde sultana isyan etmiş sayılacağını bildirdi. Süleyman Şah ise tek amacının fethettiği ülkelerde sultan adına hutbe okutup para bastırmak olduğunu, Antakya ve diğer şehirlerin fethini ancak onun sayesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca önceki Antakya hakimi gayrimüslim olduğundan kendisine cizye verdiğini, fakat bir Müslümanın başka bir Müslümana cizye ödemeyeceğini söyledi. Bu arada Müslüm'ün sert davranışları yüzünden Kilaboğullarına mensup bazı kuvvetlerle Mirdasi emirleri Şebib ve Mansur Süleyman Şah'a katıldı. Bunun üzerine Müslüm beraberinde Türkmen atlıları bulunan Çubuk Bey olduğu halde Halep'ten çıkıp Antakya'ya yöneldi. Süleyman Şah 4000 kişilik ordusuyla Amik Ovası'ndaki Kurzahil yörelerinde Müslim'le savaşa girişti. Çubuk Bey'in kuvvetleriyle beraber Süleyman Şah'a katılmasıyla yenilgiye uğrayan Müslim çarpışmalar sırasında hayatını kaybetti. Süleyman Şah 1085 yılı Temmuz ayında Halep'i kuşattıysa da Halep yakınlarında Aynü Seylem yöresindeki çarpışmalar sırasında bazı Türkmen beylerinin de kuvvetleriyle birlikte Tutuş'un komutasındaki karşıt güçlerin saflarına katılması sonucu hayatında ilk defa yenilgiye uğramış ve savaş sonrası ıssız bir yere çekilen Süleyman Şah 4 Haziran 1086 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Bir rivayete göre de Süleyman Şah savaş meydanında şehit olmuş, savaş alanını gezen Tutuş'un askerleri Süleyman Şah'ı görüp Tutuş'a haber vermişlerdir. Tutuş, Süleyman Şah'ın naaşını Halep kapısında defnettirmiştir. Bundan sonra Süleyman Şah'ın türbesi 1939 yılında tamirinin imkansız hale gelmesi ve güvenlik zaaflarının oluşması sebebiyle kale içinde kurulan karakolun yanında eski özelliklerine uygun olarak inşa edilmiş olan yeni yerine nakledilmiştir. 1975 yılında gerçekleştirilen ikinci nakilde ise Caber Kalesi'nden uzak bir noktaya Karakozak bölgesine taşınmıştır. Bu ikinci nakil 1968'de Suriye tarafından yapımına başlanan Tapka Barajı'nın Caber Kalesi'ni tamamen sular altında bırakması riskine karşı gerçekleştirilmiştir. Nakil kararı 1973'te alınmış, 1975 yılında da Caber Kalesi'nden 63 kilometre kuzeyde Türkiye sınırının 37 kilometre güneyindeki yeni yerine nakledilmiştir. 1921 Ankara Antlaşması, 1956 Halep Protokolü, 2003 Mutabakatı ve 2012 tarihli notat çerçevesinde türbenin bulunduğu 10 dönümlük arazi ve müştemilatı Türk toprağı olma niteliğine haizdir. Bu çerçevenin sağladığı hukuki meşruiyet etrafında Suriye'de son yıllarda meydana gelen şartlar çerçevesinde türbenin yeri üçüncü kez olmak üzere Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sınır bölgesindeki Eşme köyünün tam karşısına taşınmıştır. Türbenin bulunduğu yeni alanda yine sınırlarımızın dışında Suriye tarafında bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu alan hudutlarımızın dışında bulunmakla beraber Türk toprağıdır. Türbenin yeni yeri Türkiye tarafından gözle görülebilecek bir mesafede Suriye topraklarının 200 metre kadar içindedir. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak isteriz. Anadolu Selçuklu Sultanları arasında 1196-1204 yılları arasında yönetimde bulunan bir Süleyman Şah daha vardır ki o 2. Süleyman Şah olarak anılmaktadır. Bazen Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan bugünkü program konumuz olan Süleyman Şah'la karıştırılabilmektedir. 2. Süleyman Şah, 2. Kılıç Arslan'ın oğludur ve Konya'da Alaaddin Camii'ne bitişik türbede metfun bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tey'asa minel rizqi ma tehezzezet ru'usukuma. فَإِنَّ الْاِنْسَانَ تَلِدُهُ اُمُّهُ اَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٍ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلٍ
0: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı, bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala, gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu, akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala, ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra, rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran,

güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden ona bağlanmalı, el açıp ona dua etmeli ve yalnız ondan yardım dilemelidir.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: buyururdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet diye dua et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
10: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik bir güzel

ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir, buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet," dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike bismillahi ergike, sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez.''

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren, Nisan Kumru.

Hane-i Saadet'in kahraman sakini Hazreti Ali radıyallahu anh. Yeryüzünün en saadetli hanesi, kainatın efendisinin sakini olduğu hane, Hane-i Saadet. Ve bu saadetten payını alan küçük bir yürek, Ali. Kainatın güneşi yaşadığı eve doğmuşken, Ali'nin yüreği buna kayıtsız kalamazdı. Çünkü o, bu güneşin sadece evini değil, bütün insanlığı aydınlatacağının farkındaydı. Ne atalarının dini engelleyebilirdi onu, ne çevresi. O, Allah ve Resulünü çocuk kalbiyle sevdi. Peygamberinin davetini işitti, ona iman etti. Büyüklük taslayan küçük adamlar, Mekke'nin seçkinleri, asil liderleri, Muhammedül Emin'in Allah Resulü olduğunu bir türlü kabul edemezken, kabul edenler bunu dile getiremezken, babası Ebu Talip dahi Muhammed'e göklerden haberler geldiğini onaylamaktan çekinirken Ali, bir küçük yürek, büyük bir cesaret örneği sergiledi ve ilk Müslüman çocuk olarak adını tarihe yazdırıverdi. Küçük bir çocuk olarak adım attığı Hane-i Saadet'in en küçük mümin üyesiydi bundan böyle Ali. En yakınındaydı hep peygamberinin. Çocukluğu onun yanında geçti. Genç bir delikanlı iken de onunla birlikteydi. Bir çift göz hem muhabbetle hem de yaşının verdiği berrak zihinle her daim Resul-i Ekrem'i izlemekteydi. Onun gibi inanmak, onun gibi yaşamak, onun gibi bir kul olabilmek Ali'nin tek gayesiydi. Bu yüzden Ali'nin namazını görenler, Nebi'nin namazını hatırlar, onun namaz kıldırdığı kimseler, Ali bize peygamberin namazı gibi namaz kıldırdı derlerdi. Büyüdükçe muhabbetini cesaret perçinledi Ali'nin. Bundan böyle gözü pek bir yiğit, korkusuz bir genç olarak Allah Resulü'nün adımlarını izledi. Ve bir gece peygamberi Mekke'den Medine'ye gizlice hicrete karar verdiğinde, onun yatağına yatarak düşmanların tuzaklarına yine tuzakla karşılık verdi genç Ali. Ne bir korku ne bir çekinme. İmanla korku onun yüreğinde hiçbir vakit bir araya gelmemişti. Bedir'de Hazreti Peygamber, "Ey Ali, hadi kalk!" dediğinde, müşrik ordusundan Şeybe'nin karşısına korkusuzca dikilerek, onunla kıyasıya çarpışan Ali'ydi. Uhud'da kendi canı pahasına Allah Resulü'nü koruyan Ali'ydi. Hendek'te, Huneyn'de kahramanca müşriklerle çarpışan, Resul-i Ekrem'in sancaktarlığını yapan Ali'ydi. Zorlu Hayber günü, Ali için yine kahramanlık günüydü. Allah Resulü o gün, bu sancağı Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de onu sevdiği birine vereceğim dediğinde, orada bulunan herkes bu sözün muhatabı olmayı dilemişti. Hatta Hazreti Ömer, kumandan olmayı ancak o gün dilediğini söylemişti. Hazreti Peygamber ise sancağı alabilmek için umutla bekleyen sahabilerine, "Bana Ali'yi çağırın." buyurmuş ve fetih Ali radıyallahu anh'in elinden

Müslümanlara nasip olmuştu. Sadece Mekke'de, Medine'de, Hayber'de değil, hemen her anında peygamberin yanı başındaydı Ali. Hal böyleyken, Nebi'ye indirilen Kelamullah'ın şahidi oldu gözleri. Vahyi yazdı elleri. Peygamberinin dilinden ayetleri işitti. Dimağına her birini özenle yerleştirdi. O, Kur'an'ın canlı şahidi, onu ilk muhafaza eden hafızlardan biriydi. Kur'an'ı anlamak, uygulamak, ona göre hüküm vererek yaşamak konusunda öyle kabiliyetliydi ki, Hazreti Ömer, aramızda en isabetli hüküm veren Ali'dir demişti. Nebi'nin elinde yetişen, onun en yakınında bulunarak ilminden nasiplenen Ali, bu özelliğiyle Hazreti Peygamber'in "Ben hikmet eviyim, Ali de bu evin kapısıdır" sözlerini hak etmişti. Ali, 3 harf ve 1 küçük hece. Ancak bu isim ne âli sıfatları ne yüce payeleri yüklendi. Nebi'nin dilinden ne vasıfları işitti. Onun en çok hoşlandığı isimse çok sevdiği Allah Resulü'nün kendisi için söylediği Ebu Türab, toprağın babasıydı. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla çağrıldığında çok sevinirdi. Zira bu isim onun için sıcak bir Medine gününün hatırasıydı. Bir öğle vakti sevgili eşi Fatıma ile aralarında bir anlaşmazlık yaşanmış ve Ali doğruca mescide giderek orada kıvrılıp uzanmıştı. Kendisini evinde bulamayan Allah Resulü, damadının nerede olduğunu kızına sormuş ve öğrendiğinde doğruca mescide yönelmişti. Ali'yi orada mescidin toz toprağına bulanmış halde görünce, bir yandan mübarek elleriyle onun üzerindeki toprağa çırpmış, bir yandan da ona, "Kalk ey Ebu Türab, kalk!" diye seslenmişti. Bundan böyle Hazreti Ali, en çok bu unvanla, Ebu Türab'la çağrılmaktan hoşlanır olmuştu. Ali radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in dünya ve ahiret kardeşi, onun ciğerparesi Fatıma'nın sevgili eşi, torunları Hasan ve Hüseyin'in babası. 5 yaşından itibaren Allah Resulü'nün hanesinde, onunla birlikte yaşamaya başlayan Ali, onun damadı olarak saadetli hanenin, Allah Resulü'nün ailesinin bir ferdi olarak yaşamaya devam etti. Allah Resulü'nün son anına dek yanında bulunan Hazreti Ali, onun örnekliğini ilmiyle, ahlakıyla, takvasıyla, cesaret ve kahramanlığıyla en güzel şekilde temsil etti.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

0: Aman diye sorduğunda peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum," dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin," dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet," cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın," uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi," dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. İbn-i Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar."

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinize kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyrettiği, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki İlahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim, dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor, hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur, dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, onun için dua etti. Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Yürek nice şey saklar içinde. Sakladıklarıyla aydınlanır ya da kararır. Karanlık da aydınlık da sadece bir niyetle başlar. Niyet, insanın iç dünyasında atılan ilk adımdır. Görünmeyen ama her şeyi belirleyen asıl başlangıçtır. Bu başlangıcı Efendimiz şu sözlerle iletir bizlere. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Niyetler amelleri anlam katar. İnsanlar aynı işi yapsa da sonucu farklı olabilir. Sabah erken kalkmak birine göre geçim derdi, diğerine göre helal lokma niyetiyle ibadet olabilir. Aynı lokma, aynı adım, aynı söz. Fakat kalpteki yön farklıysa değer de farklıdır. Hayat yolunda yürüdükçe yönümüzü niyetlerle tayin ederiz. Göze hoş görünen nice işler vardır ki gösterişle kirlenmiştir. Kimse görmediğinde yapılan nice küçük işler vardır ki Allah katında büyüktür. İnsanların alkışıyla yapılan amel, insanların takdiriyle sınırlı kalır. Allah rızasıyla yapılan amelse karşılığını ondan alır. Bundandır, sor kalbine, niçin yaptın? Niyetler sessizdir, dilden dökülmez ama Allah onu bilir. İnsan başkalarını aldatabilir ama kendi niyetini de Rabbini de aldatamaz. Niyet sadece başlangıç değildir. Amelin sonuna kadar korunması gereken bir emanettir. Başta temiz olan niyet yolda kirlenebilir. Gösteriş, övgü arzusu, başkalarıyla kıyas. Bunlar niyetin sessiz düşmanlarıdır. Bu yüzden kalp sürekli murakabe ister. Mümin niyetini halis tutmalı. Her adımda Allah rızasını hatırlamalı. Çünkü niyet, İnsanın Rabbine uzanan en gizli köprüsüdür. O köprü sağlam olursa adımlar da sağlam olur. Niyet bozulduğundaysa en güzel işler bile yolunu şaşırır. Bu yüzden mümin, amellerinin çokluğuyla değil, niyetinin berraklığıyla övünür. Her gününü, her sözünü, her susuşunu niyet terazisine koyar. Ve insan niyeti kadar yol alır, niyeti kadar yükselir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi vüger veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, Ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim?" dedi. Resulullah, "Zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır." buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

0: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sormuştu. Fatıma, aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan kalk ey toprağın babası Ebu Turab diyerek tesellide bulunmuştu.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El keyyisu men dana nefsehu ve amila lima ba'del mevt vel acizu men etba'a nefsehu hevaha ve temenna alallah.
3: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak, sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk, öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı

bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mü'min, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yeni bir bahse başlayacağız. Bu bahiste müellifimiz Kur'an-ı Kerim'in insanı hayrete düşüren metninden ve değişik üslubundan bahsedecek. Yani edebi sanatın bir başka yönünü ele alacak. Müellifimiz diyor ki, El-veçhü sâni min icazihi, suretü nazmihil acib, vel üslubül garib, el muhalifü li esâlibi kelâmil arab, ve menâhici nazmihâ ve nesrihâ, ellezî câe aleyh, ve vakafet mekatiu ayhi ve entehet fevasilu kelimatin iley ve lem yujad qablahu ve la ba'dahu nazirun lehu ve la istata'a ahadun mumasalete şey'in minhu. Kur'an-ı Kerim'in, diyor müellifimiz, mucize olduğunu ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Kitabullah'ın mucize olduğunu şundan anlıyoruz, diyor. Kur'an-ı Kerim'in metni, yani okuduğumuz kelimeler insanı şaşırtıyor. Bu metin Arapların alışık olduğu şiire benzemiyor. Şimdi şiir diyemiyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Şiire benziyor ama şiir değil. Nesir, nesire de benzemiyor. Yani düz yazıya da benzemiyor. Düz yazı desen düz yazı değil. Şiir desen şiir değil. Çok farklı bir üslubu var. Ayetlerin durak yerine bakılınca, yani ya'lemun, ta'lemun, azim, kerim gibi durak yerlerine bakınca, kelimelerin birbiriyle olan ahengine bakınca insan şaşırıyor. Daha sonraki devirlerde de hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in bu bakımdan benzerini ortaya koyamamıştır. Böyle bir gücü var işte. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir gücü var, diyor ve devam ediyor. Diyor ki, belharat fihi ukuluhum ve tezehhelet dunehu ahlamuhum veya ve tedellehet, bir başka nüshada, ve lem yehtedu ila mislihi fi cinsi kelamihim min nesrin ev nazmin ev sec'in ev raccezin ev şiirin. Müellifimiz diyor ki, Araplar Kur'an-ı Kerim'i görünce hayrete düştüler. Kur'an-ı Kerim'i görünce şaşırdılar. Dehşete kapıldılar. Geçen dersimizde anlattık ya, o Arapçanın inceliklerine vakıf, o mükemmel Arapça bilen müşrikler, kafirler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin etrafına geliyorlar, Kur'an dinlemek için. Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken hayran kalıyorlar. Bu ne biçim söz, diyorlar yahu. Bu ne biçim ifade, Allah Allah. Şaşırıyorlar yani. Bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözü olamaz. Bunu o söyleyemez, biliyoruz biz, onu tanıyoruz. Öteden beri kullandıkları nesre benzemiyor, düz yazıya benzemiyor. Nazıma da benzemiyor, şiire de benzemiyor. Seciye, yani kafiyeli sözlere de benzemiyor. Recez'e de benzemiyor. Recez şiir değil ama bir tür şiir. Yani bir aruz vezni. Ona da benzemiyor. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri bildikleri ifade tarzlarına benzemiyor. Adamları bu cezbediyor. Biz böyle bir söz duymadık, diyorlar. Şiir desek şiir değil. Düz yazı desek, nesir desek o değil. Daha evvel de bir benzerini duymadık. Bu ne biçim söz, diyorlar. Velemma semi'a kelamehu sallallahu aleyhi ve selleme el-Velid ibn Mughira ve kara aleyhi'l Kur'ane rakka. Halid bin Velid'in babası var. İslam düşmanlarından, Resulullah düşmanlarından Velid bin Mughira. Bu Velid bin Mughira bir gün Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü duydu. Allah'ın elçisi ona Kur'an-ı Kerim okudu. Onun
edebi gücünü bildiği için Efendimiz Kur'an-ı Kerim okudu. Velid bunu duyunca Kur'an-ı Kerim'in belagatına hayran kaldı. Onun tesirinde kaldı ve duygulandı. Fecaehu Ebu Cehlin münkiren aleyhi. Ebu Cehil bu Velid bin Mughire'nin yeğeni. Velid bin Mughire'nin Kur'an-ı Kerim karşısında böyle müteessir olduğunu, onun tesirinde kaldığını görünce, bakınız Ebu Cehil ne yapıyor? Kale vallahi ma minkum ahadun a'lemu bil eş'ari minni vallahi ma yushbihu allazi yaqulu şey'en min haza. Ona diyor ki amca, dayı, neyse yani yeğeni olduğunu biliyoruz da ne yapıyorsun ya? Muhammed'e koz veriyorsun. Onun okuduğu bu Kur'an'a senin gibi bir adam inanır mı? Niye hayran kaldığını gösteriyorsun? Deyince Velid bin Mughire diyor ki, yemin ederim ki hiçbiriniz benim kadar şiir bilmezsiniz. Şiirden benim kadar anlamazsınız. Yine yemin ederim ki Muhammed'in okuduğu sözler şiire hiç benzemiyor. Adam hayran kalmış. Şaşırmış yani. Ve fi haberihil ahar hine cema'a Kureyşen inde huduril mevsim ve kal. Burası da çok enteresan. İslamiyet'ten önce de haç vardı, haç ibadeti vardı. Yani kafirler, müşrikler Kabe'yi ziyaret ederlerdi. Onlar bizim gibi değil de, işte üstümüz başımız kirli, biz onunla haç edemeyiz, günah olur diye elbiselerini çıkarır, çıplak ziyaret ederlermiş. Şimdi bir haç mevsimi yaklaşırken ne yapmışlar bakınız. Velid bin Mughire bu adam, bu İslam düşmanı, Kur'an-ı Kerim'e hayran kalan bu adam, onların toplantı yerlerinde halkı toplamış, ileri gelenleri toplamış. Ve onlara demiş ki, İnne vüfudel arabi teridu fe ecme'u fihi ra'yen la yükezzibu ba'dukum ba'da. Diyor ki, Arap kabilelerinden insanlar haç için Mekke'ye geliyorlar. Dolayısıyla Muhammed'le karşılaşacaklar, yüz yüze gelecekler. Onlara Muhammed hakkında ne diyecekseniz şimdi burada kararlaştırın. Çünkü Muhammed onları etkiler. Onları etkilememesi için ne diyecekseniz Muhammed hakkında onu kararlaştırın diyor. Ağız birliği edin de biriniz başka öteki başka türlü konuşmasın diyor adam. Fekalu nekulu kahinun. Kale vallahi ma huve bi kahin. Ma huve bi zemzemetihi ve la secehi. Diyorlar ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem etkisinde kalacak bu dışarıdan gelen Araplar. Biz onlara diyelim ki Muhammed kahindir diyelim. Sihirbaz diyelim. Velid bin Mughire diyor ki yo, bu doğru değil. Vallahi o kahin değil. Onun söylediği sözler kahinlerin mırıltılarına, kahinlerin kafiyeli sözlerine benzemiyor. Evet, kafiyeli bir şeyler söylüyor ama kahinlerinkine benzemiyor. Olmadı bu, başka bir şey bulun diyor. Kalu mecnunun. Kale ma huve bi mecnunin. Ve la bi hanagihi ve la vesveseti. Adamlar diyorlar ki, Darun Nedve'de toplanan o adamlar, madem kahin demek münasip değil, öyleyse biz buna deli diyelim, mecnun diyelim. Velid diyor ki, yo hayır, o deli değildir. Onda delilerin o garip, o tuhaf halleri yok. O deliler gibi saçmalamıyor. Bu da olmaz. Başka bir şey bulun. Onun hakkında başka bir şey söyleyin. Kalu fenegulü şair. Kale mahuve bir şair. Adamlar diyor ki peki yani bu dediklerimizi beğenmiyorsun. Bu defa biz deriz ki bu adam şairdir deriz. Yani dışarıdan gelen adamlara, onları etkilemek için, Muhammed'in tesirinde kalmamaları için Muhammed bir şairdir deriz. Velid diyor ki yo, bu hiç olmaz. O şair değil. Kad arafne şiira kullahu racazahu ve hezecehu ve karidahu ve mefsutahu ve makbudahu ma huve bi şair. Biz bütün türleriyle şiiri biliriz diyor. Şiirin türlerini sayıyor. Recez ve hezec bahirlerini biliriz. Kariz bahrini biliriz. Mefsutu biliriz, makbuzu biliriz gibi şiir türlerini sayıyor. Bu da olmaz.
O bir şair değildir. Başka bir şey bulun diyor. Kalu fenekulü sahir. Toplantıda bulunanlar görüş beyan etmeye devam ediyorlar. Diyorlar ki sihirbaz deriz. Kale ma huve bi sahirin ve la nefsihi ve la akdihi. Hayır diyor Velid, bu da olmaz. O sihirbaz da değil. Sihirbazlar gibi ağzından tükürük saçarak konuşmuyor. Bir şeylere üflemiyor. Sihirbazlar bir şeylere üflerler. Öyle de yapmıyor. Sihirbazlar gibi ipe düğüm de atmıyor. Olmadı. Kalu fema nekul. Peki ne diyelim o zaman? O olmadı, o olmaz diyorsun, bu olmaz diyorsun. Ne diyelim? Kale. Ma entüm bikailine min hazeş şeyen illa ve ene a'rifu ennehu batılın. Ve inne akrabel kavli ennehu sahi. Fe innehu sihrun yuferriku beynel mer'i ve ebihi vel mer'i ve ahihi vel mer'i ve zevcihi vel mer'i ve aşiretihi. Diyor ki Velid bin Mughira, Muhammed hakkında söylediğiniz sözlerin hepsi asılsızdır. Bunu iyi biliyorum. Bu söyledikleriniz uymuyor. Fakat söyledikleriniz arasında onun durumuna en uygun olanı sihirbaz demektir. Yani başka bir şey de bulamıyorum diyor. En iyisi biz ona sihirbaz diyelim diyor. Neden derseniz diyor. Onun getirdiği bu din var ya, bu din babayla oğlu birbirinden ayırıyor. Baba kafir, oğul Müslüman. Veya aksi. Baba Müslüman, oğul kafir. Kardeş de kardeşi birbirinden ayırıyor. Biri Müslüman oluyor, öteki kafir. Karıyla kocayı birbirinden ayırıyor. Karısı Müslüman oluyor, kocası kafir veya aksi oluyor. İnsanı kendi boyundan soyundan ayırıyor. Aşiretiyle arasını koparıyor. Adam Müslüman oluyor, dolayısıyla bizim kabilemizden adeta kopuyor. Öyle de demeyelim diyor. Feteferraku ve celesu alessübili yuhazzirunen nas. Bu kararı aldıktan sonra Araplar Mekke'ye gelen çeşitli yollara gidiyorlar. O yolların başında oturuyorlar. Gelen adamlara diyorlar ki şimdi Mekke'ye vardığınızda siz Muhammed'le karşılaşacaksınız. Muhammed bir sihirbaz. Aman etkisinde kalmayın. Aman etkisinde kalmayın. Evet, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz bu güzel bahse. Kur'an-ı Kerim'in icazını ve bunun üzerine inen ayeti kerime neydi acaba? Onu okuyacağız, onu göreceğiz. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Dertlilere deva versin. Hastalara şifa versin. Borçlulara eda ihsan eylesin. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine hepimizi nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince

Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler, içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr, namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın

0: ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh, bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al desin. Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: diyor da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır."

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince, itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da, elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

0: Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim," deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır," diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira Dağı'nda. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi."

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, başkasını kendine tercih etmek, yani İthar. Sıradaki hadisimiz 569 no'lu hadis. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Sehl bin Sa'd'dan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennem ra'aten bir kadın, ca'et ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, bi burdetin mensucetin, dokunmuş bir cübbeyle, yani yeni dokunmuş bir cübbe, fekalet, demiş ki hanımefendi, Nesacituha biyedeyye, bu cübbeyi iki elimle dokudum. Lieksuvakeha, bunu size giydirmek istiyorum. Yani ben dokudum, size hediye ediyorum gibi de değil, Resulullah'ın üzerinde görmek istiyor onu. Giyesiniz diye, sizin için dokudum diyor. İfadeleri okuduğumuzda, kadının İçin içerisinde nasıl bir hissiyatı olduğu, Resulullah'a olan sevgisi, saygısı, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umarak bunu yaptığına dair yaklaşımı, hepsi okunuyor. Kim bilir ne kadar zamanda dokudu ve dokurken onu Resulullah'ın üzerinde hep hayal etti. Şimdi buna muvaffak oldu, tamamladı, getirdi, veriyor. Dokuma, cübbe,

Resulullah'ın önünde kadın arz etti kendisine. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dokuma cübbeyi aldı, kabul etti. مُحْتَاجًا اِلَيْهَا. Resulullah'ın zaten o cübbeye ihtiyacı vardı. Ya sahabe-i kiram, dışarıdan Resulullah'ı gözlemleyenler, kadının getirdiği cübbeyi görünce böyle iç geçirdiler. Ne iyi ettin ey kadın, Resulullah'ın tam da böyle bir cübbeye ihtiyacı vardı diye düşündüler. Yahut kim bilir, belki Resulullah kadını daha bir memnun etmek için teşekkür etti, bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı diye memnuniyetini ifade etti. Allahu alem, bilmiyoruz. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı, yani hanesinden. Belli ki arada Hazreti Peygamber hanesine gitti. Resulullah'ın haneleri, yani annelerimizin evleri, mescidin duvarında, yani sırt sırta sıralı bir haldeydiler. Hatta bunlardan, yani söz gelim Hazreti Ayşe'nin evinden doğrudan mescide geçiş yapılabiliyordu. Resulullah oradan mescide geçer ve insanların içerisine gelip imamete yönelirdi. Onlar orada saf saf sıra olmuşken, muhtemelen kadının giydirme arzusu, Resulullah'ın üzerinde bunu görme arzusu bu denli çok olunca, çünkü kadın bunu açıktan ifade etti, öyle sanıyorum ki Hazreti Peygamber hemen hanesine geçti iç kapıdan ve bu cübbeyi üzerine alıp onların yanına geldi. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ çıkıp yanımıza geldi, o cübbe Resulullah'ın üzerindeydi. فَقَالَ فُلَانٌ derken orada falanca kişi, ravi adını kararttı kişinin, elbette biliyorlar kim olduğunu, oradaki bir sahabi ama ismi rivayette karartılmış. Muhtemelen hakkında kötü düşünmeyelim. İçten içe olur mu ya, şimdi neden böyle yaptın demeyelim diye onun şahsiyetini gizlemişler. Sadece bu rivayete özgü bir şey değil, başka rivayetlerde de kişinin kimliğini sahabe-i kiram rivayeti sonraki nesle aktarırken karartırlar, gizlerler. فَقَالَ فُلَانٌ falanca kişi dedi ki اُكْسُن۪يهَا مَا اَحْسَنَهَا ne kadar güzel ya Resulallah, onu bana giydir. Çok beğenmiş ya, beğendiği bu şeyi Resulullah'tan istemiş. Eminim bizim şu anda hissettiğimiz duyguyu oradakiler de hissettiler ama Resulullah'ın huzurunda herhangi bir nezaketsiz davranış sergilemek söz konusu değil. Sessiz kalmak durumunda oldular. Sadece olup biteni izlediler. فَقَالَ Resulullah o adama dedi ki نَعَمْ peki evet. فَجَلَسَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme فِي الْمَجْلِسِ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitteki o oturumunu tamamladı. Yani bu namaz ise namaz, hutbe ise hutbe, her neydiyse mescitteki o bulunmasının sebebi o süre boyunca hep o cübbe Resulullah'ın üzerinde kaldı. Bu kısmı da önemli. Belli ki Allah'ın Resulü cübbeyi kendisine getiren kadının doya doya bu cübbeyi Resulullah'ın üzerinde görmesine imkan verdi. Falanca adam istedi diye hemen çıkarıp üzerinden ona vermedi. Hediyeyi verenin de bir hakkı var. Kalkar da ama ya Resulallah, ben sana getirmiştim, daha üzerinde bile doğru düzgün göremedim diye bir şeyler söylemek zorunda kalırsa hoş olmaz. Allah'ın Resulü adama sadece evet dedi. Belki de bunu hiç kadına duyurmadı. Kadın muhtemelen mesafe olarak daha uzakta bulunabilir. Çünkü kadınlar Hazreti Peygamber'in mescidinde arkalarda saf tutuyorlardı. Ama yine de mescidin içerisinde yer alıyorlar. Öyle kapalı, tali mekanlarda, bodrum katta ya da üst katta ya da diğer mescidin genel atmosferini görmeyen başkaca yerlerde değillerdi. Doğrudan mescidin içerisinde, mescidin zemininde mümin erkeklerle

aynı atmosferi soluyor, aynı zemine ayak basıyor, sadece onların gerisinden saf tutuyorlardı. Dolayısıyla görece bu mesafeden ötürü Resulullah'ın nezaketini de hesaba katarak onun bu tek kelimelik "Naam" deyişini kim bilir belki de kadına hiç duyurmadı. O meclisinde, o oturumunda hep cübbesi üzerinde kaldı. Kadın uzaktan uzağa o cübbeyi Resulullah'ın üzerinde müşahede etti, gördü. Diyeceksiniz ki başka bir seferde görmeyecek. Bir sonraki vakit geldiğinde bakacak ki cübbe yok artık. Bir zaman belki takip edecek. Resulullah neden cübbeyi giymiyor diye üzülecek. Şöyle de olabilir, bu kadın dışarıdan gelmiş olabilir. Dolayısıyla Resulullah'ı sürekli mescidinde gözlemleyecek biri olmayabilir. Hazreti Peygamber hem ona cübbeyi o vakit üzerinde giyip kuşanarak göstermiş oldu, kadının dışarıdan gelmiş olma ihtimalini Resulullah'ın cübbeyi çabucak giymesi de destekliyor. Görsün diye üzerimde. Şayet Medine'nin yerlisi olsaydı, hemen hemen her vakite gelen biri olsaydı, cübbeyi alır kabul eder, sonraki bir zaman giyerdi. Ama hemencecik giymesi kadının dışarıdan olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla ravi bize fecellesen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fil meclisi. Allah'ın Resulü adam istedi diye kalkıp gidip çıkarıp adama vermedi. Yeniden eski kıyafetiyle içeri gelmedi. O meclisinde bu cübbesiyle oturdu Allah'ın Resulü. Sonra thumma raca'a, sonra mescitteki işi bitince, bu bir cuma namazı mı bilmiyoruz, başka bir vakit namazı da olabilir, ama artık cemaat dağıldı, mescitten insanlar ayrıldı, dolayısıyla o kadının da ayrıldığını öngörebiliriz. Thumma raca'a, Hazreti Peygamber evine döndü. Fatavaha, o cübbeyi güzelce dürdü, katladı. Thumma ersele biha ileyhi, ve paket haline getirip o adama gönderdi. Öyle anlaşılıyor ki adam kapının önünde de beklemiş değil, mescitte de beklemiş değil. O oturum tamamen dağılmış, vakit sona ermiş, millet çekilip gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle cübbesini o zata katlayıp göndermiş. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ, daha sonra millet o adama demişler ki, yani muhtemelen bunu Resulullah'ın huzurunda yapmadılar. Daha sonraları adamla dışarıda karşılaştıklarında bu konu açıldığında adam dedi ki Resulullah o cübbeyi bana gönderdi. Konusu oldu, mevzusu oldu, basit bir olay değil. Resulullah'ın cübbesi bu. Adam istemiş, Hazreti Peygamber kırmamış, vermiş. Konuşulur yani. Çokları o adama dediler ki "Mâ ahsanta." İyi bir şey yapmadın. Beğenmedik senin bu yaptığını. لَبِسَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem'e muhtacın ileyha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cübbeyi aldı, giydi. Çünkü ona ihtiyacı vardı. ثُمَّ سَأَلْتَهُ, sen kalktın, ondan bunu istedin. Yani oldu mu şimdi der gibi olmuşlar. وَعَلِمْتَ اَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا. Bunu isterken de çok iyi biliyordun ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden istenen bir şeyi elinde varsa geri çevirmiyor. Bile bile yaptın sen bunu. Resulullah o cübbeyi giyecekti, ihtiyacı vardı. Doğru bir şey yapmadın diye o adama tepki göstermişler. Fekale, bunun üzerine o kişi, yani o sahabi, o da sahabeden birisi sonuçta, her ne kadar yaptığı bizi de yaralıyor olsa da o da kendini savunmuş. Fekale, demiş ki inni vallahi, vallahi ben ma sa'altuhu li elbesaha, giyeyim diye bu cübbeyi Resulullah'tan istemedim. Yani alayım da giyeyim, Resulullah giymesin ben giyeyim. Böyle bir şey değil. Muhtemelen de giymemiştir. Veya sadece giyeyim diye istemedim. Asıl niyetim başka demek istemiş de olabilir. İnnemâ se'eltuhu litekûne kefenî. Ben istedim ki bu cübbe benim kefenim olsun.

0: O yüzden Resulullah'tan istedim. Asıl isteme sebebim bu, demiş o zat. Tabii sahabe-i kiram o adama bunun üzerine ne dediler bilmiyoruz. Öyle herkes Resulullah'ın cübbesini, kıyafetini bir şekilde almayı isterse, talep ederse kendisine kefen yapmak için etrafta binlerce sahabi var. Hem bunun sana yani duygusal etmenler dışında ne tür bir yararı olabilir? Bir kimse Resulullah'ın cübbesiyle kefenlenirse artık cehennemden azat mı edilir? Kabirde azabın öncülleri kendisine yaşatılırken bundan muaf mı tutulur? Eğer ameli el vermiyorsa, takvası el vermiyorsa Resulullah'ın cübbesi bunu sağlar mı? Allah'ın Resulü'nün böyle bir açıklaması mı var? Benim cübbemi yahut kıyafetimi temin ederseniz kabrin azabından kurtulursunuz şeklinde. Tabii ki yok. O kişi bunu kendince bir ümit olarak yapmak istemiş belli ki. Resulullah'a duyduğu sevginin bir nişanesi olsun istemiş olmalı. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya sonrası ister kabir boyutuyla ister ahiret boyutuyla azaptan kurtulmanın ve cennetlere kavuşmanın yolu olarak kendi kişisel eşyasını temin etmek, gerek kıyafeti gerek başka herhangi bir şeyi üzerinden bunu sağlamak gibi bir öğretimi yok. Daha önceki peygamberlerin de böyle bir öğretimi yok. Allah'ın gönderdiği bütün hak peygamberlerin temel öğretisi kullu nefsin bime kesebet rahine. Her kişi kendi kazancının rehinesidir. Kendi ameline gebedir. Allah'ın Resulü de böyle öğretti. Kabre konunca kişi herkes çeker gider. Ameli kalır. Ameli üzere bundan sonraki yolculuğu ve akıbeti şekillenecektir. Yanında getirdikleri kabre onunla birlikte konulan eşyalar şunlar bunlar kişinin durumuna şöyle katkısı olur. Akıbeti için böyle yararı olur şeklinde bir nebevi öğreti bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu adam hem Resulullah'ın muhtaç olduğu bir cübbeyi tam da ihtiyaç duyduğu ve giyeceği bir zamanda hem de ivedilikle giymişken isteyip elinden almış oldu. Hem de kendisini ve yaptığı işi böyle bir duygusallıkla savunmaya çalışmış oldu. Kale Sehlun, Sehl bin Sa'd diyor ki, fekânet kefânehu, nitekim öyle oldu. O kişi Resulullah'ın bu cübbesini kendisine kefen edindi. Belli ki öylece defnedilmiş. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Bizler rivayeti okurken tabii ki bu zatın isteyişine dikkat kesildik. Ama aslında İmam Nevevi'nin bu rivayeti buraya koymasının temel sebebi Resulullah'ın isarı. Yani bir başkasını kendisine tercih etmedeki o mümtaz ahlakı. Tam da ayetteki ifadesiyle ve oradaki tanımıyla Resulullah tarafından bir kez daha örneklenmiş oldu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Başkalarını kendilerine tercih ediyorlar. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ Kendilerinde o paylaştıkları şeye ihtiyaç olsa bile, kendisi ona muhtaç, işte Resulullah öyle, o cübbeye ihtiyacı var. Ama kalkıp bir başkasını kendisine tercih ediyor. Ve böylece o gün onların yüzlerin gözü önünde, bugün binlerin, yüz binlerin, milyonların tanıklığı üzere Allah için bir başkasını kendisine tercih etmenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dorukları zorlayan muazzam örneklerini sergilemiş oluyor. Yeni dokunmuş, hele hele özel dokunmuş, Resulullah'ın boyuna, posuna uygun olarak hazırlanmış, el emeği, göz nuru, bir hediyeyi, üstelik bir başkasının hediyesi, kalkıp istedi diye başka bir kimseye kolayca verebiliyorsunuz. Buradan şunu da anlayabiliyoruz ki, bir kimse bir şeyi bir başkasına hediye ettiğinde artık onun elinden çıkar. Diğer taraf, yani kendisine hediye edilen taraf, bunu istediği gibi kullanabilir. Gâh kendisi kullanır, gâh o da bir başkasına hediye eder. Mümkündür. Kalkıp gönül koymamak gerek. Siz değil mi ki hediye ettiniz, onun tasarrufuna bıraktınız. Ben sana hediye etmiştim, niye sen de başkasına hediye ettin demek, hediyeleşme kültürünün adabına uygun düşmez. Çünkü Resulullah örnekliğinde görüyoruz ki, kendisine hediye edildiği halde bunu bir başkasıyla paylaşabildi. Böylece bir hediyenin elden ele dolaşması, kazanılan kalp sayısını üst üste böyle çoğaltması mümkündür. Bunun önünü kesmemek gerek. Para gibi hediyeler de tedavüle girebilir. Para nasıl bakiyesi, yani karı, kişiden kişiye zenginlik bırakarak dolaşırsa elden ele, bazı hediyeler de aynı şekilde tedavüle girer, elden ele dolaşır. Onun bakiyesi, karı, kalpten kalbe kazanılan sevgilerdir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.''

0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine

Kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rifa bin Rafi es Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Onu sevmen seni cennete koyar." buyurdu.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.''

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et.

0: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, "Benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk," dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz." Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, "Vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti," der ve sözlerine şöyle devam eder. "Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir,' buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hayrul ciran indallah hayruhum licari.
0: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır.

yaşamaktadır. Mü'min, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mü'min, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, "Komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz" hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. O adam "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam" dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin" buyurulur.

0: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kan Kutlu Çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca'nın yanına bir adam geldi. Dini bir soru sordu. Hoca da uzun uzun cevap verdi. Sonra Akif'i çağırarak arkadaşlarını toplamasını istedi. Kısa bir müddet sonra tüm öğrenciler toplandı. Nasreddin Hoca cübbesini düzeltti, sarığını başına iyice yerleştirdi ve tebessümlü bir bakışla sordu. Evet, nerede kalmıştık çocuklar? Cevap vermek için parmak kaldıran öğrencilerden Emine söz hakkı verdi. Buyur evladım. Hocam, Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice arasında beklenmedik gelişmeler oldu demiştiniz.
4: Evet, aferin, unutmamışsın demek ki. Hazreti Muhammed 25 yaşına gelmiş ve hala evlenmemişti. Evlilik elbette her devirde belli bir maddi imkan gerektiriyordu. Peygamberimiz ticaretle uğraşarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Evliliği düşünüyordu ama henüz kimseyle bir görüşmesi olmamıştı. Hazreti Hatice onunla ilk ticaretinden memnun kalmış ve bu ortaklığı sürdürmeye karar vermişti. Peygamber Efendimiz de memnun kalmıştı. O zamanlar bir kadının tek başına ticaret yapması çok zor olduğu için Hazreti Hatice sermayesini gereği gibi kullanamıyor, değerlendiremiyordu. Hazreti Muhammed onun için çok isabetli bir ortak olmuştu. Fakat iş sadece ticaretle bitmedi, hayat arkadaşlığı da kısmet oldu. Hazreti Hatice bir gün arkadaşı Nefise'ye yeni ortağından evlilikten bahsetti. Nefise, Hazreti Hatice'nin Peygamberimizle evlenmek istediğini anladı. Sonra doğruca Hazreti Muhammed'in yanına gitti. Biraz sohbet ettikten sonra sordu. Ey Muhammed, niçin evlenmiyorsun? Elimde evleneceğim malım, imkanım yok. Sana uygun birini önerebilirim. Peki kimdir bu? Hatice, bilmem ki bu iş nasıl olur. O benim işim. Eğer düşünürsen ben hallederim. Öyleyse ben de teklifini düşüneyim. Hazreti Muhammed amcası Ebu Talib'e giderek bu konuda fikrini sordu. O da çok uygun olacağını söyledi ve yapılan görüşmeler sonrasında düğün için karar verildi. Hazreti Hatice, Tahire yani temiz ve iffetli hanım ve Kübra yani Kureyş kadınlarının büyüğü hanımefendisi diye anılırdı. Kendisiyle evlenmek için gelenlerin tüm tekliflerini reddetmişti. Ama şimdi kendisi evlilik teklif ediyordu. Düğün ve nikah o günkü adet üzere Hazreti Hatice'nin evinde yapıldı. Ebu Talip nikahlarını kıydı. Yaptığı konuşmada şunları söylemişti. Muhammed'le Kureyş'in hiçbir genci tartılamaz, ölçülemez. O şeref ve asaletçe, akıl ve faziletçe onların hepsinden üstün gelir. Gerçi malı azdır, fakat mal dediğin nedir ki? Vallahi benden sonra onun mertebesi daha çok büyüyecek, daha çok yükselecektir. Ardından Varaka bin Nevfel de kalkıp hem Hazreti Muhammed'i hem de Hazreti Hatice'yi övdü ve mutluluklar diledi. Tören bitince velimeye yani düğün yemeğine geçildi. Nasreddin Hoca biraz durakladı, çocukları birer birer süzdü ve devam etti. Bu aile dünyanın en mutlu ailesi oldu. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice kadar birbirine değer veren, saygı gösteren ikinci bir aile yoktur. İkisi de birbirini çok sevdi. Zaten eşler arasında sevgi olmazsa mutluluk da olmaz. Yüce Rabbim hepinize de böyle yuvalar kurmayı nasip eylesin. Çocukların bazısı amin derken kimileri utanarak başını önüne eğdi. Herkes amin desin bu duama. Allah hepinize huzur dolu bir aile nasip eylesin. Amin. Kızlar ve erkekler olarak birbirinize saygı gösterin, değer verin. Sizler okuyacak, kendinizi yetiştirecek, dininize, vatanınıza ve milletinize yararlı insanlar olacaksınız. Evlilik çağına gelince de O zaman ben size yardımcı olurum. Bu dediklerim de anlaşıldı değil mi çocuklar? Öğrencilerden güçlü bir ses yükseldi. Evet. Aferin çocuklar. Az önce dediğim gibi Hazreti Hatice çok mükemmel bir hanımdı. Çok vefalı bir eşti. Bir gün bile Peygamber Efendimiz'i incitmedi, üzmedi. Çok iffetli ve haya sahibiydi. Malının büyük bir kısmını Allah yolunda fakirler ve köleler için harcadı. Hazreti Muhammed peygamber olunca ona ilk inanan insan oldu. Hep peygamberimizin yanında oldu. Peygamberimizle yaptığı evliliğinden 6 çocuk dünyaya geldi. Hazreti Hatice 65 yaşında, peygamberliğin 10. yılında Mekke'de vefat etti. Hocam, Peygamber Efendimizin çocukları 6 mı 7 miydi? Heyecanla bu soruyu soran Verda idi. Nasrettin Hoca cevap verdi. Sevgili peygamberimizin kaç çocuğu olduğunu bize Hatice söylesin bakalım. Hatice biraz çekinerek saymaya başladı. Erkeklerden Kasım, Abdullah, İbrahim, kızlardansa Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Aferin Hatice kızıma. Şimdi hep birlikte sayalım. Nasrettin Hoca ile çocuklar birer birer isimleri tekrar ettiler. Kora halinde yaptıkları 5. tekrardan sonra Nasrettin Hoca, başta Verda, Miray ve Hüma olmak üzere özellikle küçüklere tekrar ettirdi. Artık öğrenmeyen kalmamıştı. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin çocuklarından 6'sı Hazreti Hatice'den, 7.'si İbrahim ise diğer eşi Mariye'den dünyaya geldi. Hazreti Peygamber'in evlatları bizim sonsuz saygı duyduğumuz, kendilerine dua ettiğimiz Ehl-i Beyt'tirler. Peygamber Efendimizin soyu da Hazreti Fatıma'dan Hazreti Hasan ve Hüseyin kanalıyla devam etmiştir. Hazreti Fatıma peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Diğer çocukların hepsi Allah Resulü'nden önce vefat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Sadece kendi çocuklarını değil, tüm çocukları severdi. Kendi çocuklarıyla diğer çocuklar arasında asla ayrım yapmazdı. Onlarla şakalaşır, latifeler yapar, küçük çocukları kucağına alıp severdi. Yolda gördüğünde yanaklarını okşar, bineğini alır, başlarını okşardı. Çocuklar ağladığında hemen telaşlanır, onlarla ilgilenir, ağlama nedenini sorardı. Kendilerine bu kadar ilgi ve alaka gösteren Peygamber Efendimiz'i çocuklar da çok severdi. Biz de Peygamber Efendimiz'i çok seviyor muyuz çocuklar? Çocuklar hep birden bağırdı. Evet, çok seviyoruz. Ben de Peygamber Efendimiz'i ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn, âbidûne sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'deh ve nasara abdeh ve hazama'l ahzâbe vahdeh.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

0: Hattı Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir," buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban," buyurdu.

İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: Kanı aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar, "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim."

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi

fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?
5: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
5: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan, hep doğruyu söylemiş birisi, size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
0: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarılmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
5: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.
0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
6: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Hı? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Enes bin Malik'in radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu.

Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al" desin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Arba'un men kunne fihi kana munafikan halisa. Ve men kanet fihi haslatun minhun kanet fihi haslatun minen nifak hatta yed'aha. اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر.
2: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi, fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona, ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. İnsanlara vefa göstermek de, verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp, onların hatrını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağı.

Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, duası ümmetini kuşatan Nebi. 2. Bölüm. Dua, zaman zaman hastalıklar karşısında Allah'a sığınmanın, ondan şifa istemenin aracı olurdu. Allah Resulü, ölümün yaklaştığı hastalık günlerinde Felak ve Nas surelerini kendisine okur ve üflerdi. Hastalığı arttığında ise Hazreti Ayşe bu sureleri Peygamberimiz için okumaya başlamıştı. Bazen ashab-ı kiram hastalıktan kurtulmak için ondan yardım isterler, onun duasıyla sıhhate kavuşurlardı. Bazen de hasta olanlara Allah Resulü'nün yaptığı dualarla dua edip Allah'tan şifa isterlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiğinde elini alnına koyar ve onun için Allah'tan şifa niyaz ederdi. Hastalar için şöyle dua ederdi rahmet peygamberi: "Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardından hiç hastalık izi bırakmasın."

Bizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Senenin ilk meyvesi kendisine getirildiğinde de Allah'tan bereket ister ve onu yanında bulunan en küçük çocuğa ikram ederdi. Sık sık Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyerek hayır dilerdi. Resulullah Efendimizin duasından ashabı da bolca nasiplenirdi. Özellikle çocuklarını ona getirirler, o da dua eder, yeni doğanlara güzel isimler verirdi. Çünkü bilirlerdi ki onun duası sadece o duayı alanla sınırlı kalmazdı. Öyle tesirliydi ki etkisi taşar ve nesilleri aşardı. Huzeyfe'nin naklettiğine göre Resulullah Efendimiz bir kimseye dua ettiğinde o duanın bereketinden o kişi çocuğu ve çocuğunun çocuğu nasiplenirdi. Sıkıntıların bunalttığı sahabiler de çareyi onun duasında bulurlardı. Nitekim babasından kalan borçları ödeyemeyen Cabir bin Abdullah, o sultanın duasıyla bereketlenen hurmaları sayesinde borcunu ödemiş, hatta elinde fazlası bile kalmıştı. Hazreti Peygamber'in duasının bereketinden herkes faydalanırdı. Kuraklık malları yok edecek seviyeye geldiğinde yağmur için niyaz eder, duasının bereketiyle kuruyan topraklar suya kanardı. Kimi zaman da duasının bereketiyle yüce yaratıcıya hasret gönüller hidayet bulur, kalplerinde iman yeşerirdi. Ebu Hureyre'nin annesi de Allah Resulü'nün duasıyla hidayete erenlerdendi. Müşrik olan annesinin de kendisi gibi İslam'la şereflenmesini gönülden istiyordu Ebu Hureyre. Bu sebeple onu her fırsatta İslam'a davet ediyordu. Bir gün yine annesine dini anlattığında ondan Resulullah aleyhinde hiç hoşlanmadığı sözler işitti. Annesinin kendisini ağlatacak derecede üzen sözleri üzerine gözyaşları içinde doğru Allah Resulü'nün yanına gitti ve şöyle bir dilekte bulundu. ''Ya Resulallah, ben annemi İslam'a çağırıyordum. O da reddediyordu. Bugün de onu davet ettim ama bana senin hakkında hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Allah'tan Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etmesini istesen.'' Ebu Hureyre'nin bu üzüntüsünü gören Peygamber Efendimiz hemen oracıkta ''Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet eyle.'' diye dua etti. Peygamberler Sultanı'nın bu duasıyla sevinen Ebu Hureyre oradan ayrıldı. Evine ulaşıp kapıya vardığında kapı kilitliydi. Ama annesi ayak seslerini duymuştu. ''Olduğun yerde kal Ebu Hureyre.'' dedi içeriden. Ebu Hureyre içeriden gelen suyun sesini işitti. Annesi gusül abdesti aldı. Elbisesini giyindi ve aceleyle başını örttü, ardından kapıyı açtı ve Ebu Hureyre'yi bu kez mutluluktan ağlatan şu sözleri söyledi. ''Ebu Hureyre, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahidim.'' Duası insanlar için hidayet olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber, onların azabı için dua edebilir miydi? Hayır, o rahmet elçisiydi. Lanetçi olarak gönderilmemişti ve dua etmek ona yakışmazdı. Gerçi ilahi hüküm kesinleştiği noktalarda Allah Resulü'nün duası da bedduası da faydasız kalırdı. Ama yapılanlar Allah'ın gazabına sebep olacak seviyeye ulaştığında Allah için buğz etmenin bir gereği olarak lanet okuduğu ve lanetine maruz kalanların helak olduğu da olmuştu. Kendisine ihanet ederek bir maunede 70 hafız-ı Kur'an'ı şehit eden Arap kabileleri, Hendek Savaşı'nda namazı vaktinde kılmasına engel olan müşrikler, erkeğe benzemeye çalışan kadınlar, kadına benzemeye çalışan erkekler, peygamber kabirlerini mescid edinen Yahudiler ve benzerleri Resul-i Ekrem'in bedduasına muhatap olmuşlardı. Ancak o ne Taif'te kendini boş çevirenlere kötülük dilemişti, ne de davetini reddedip isyan eden Devs kabilesine. Zira o merhamet peygamberiydi. Başta kendisi olmak üzere herkesin bağışlanması için dualar eden Peygamber Efendimiz kapsamlı duaları tercih ederdi. Rabbine her yakarışında birçok kişiyi zikreder, birisi kendisinden bağışlanması için dua etmesini istediğinde oradaki bütün insanların bağışlanması için dua ederdi. Hatta duasını kendisine ya da belirli kişilere özgü yapanları da Allah'ın çok geniş olan rahmetini daralttıklarını hatırlatarak ikaz ederdi. Böylelikle Peygamberimizin Rabbine yakarışları
etrafındakiler için

af ve mağfiret kapılarının açılmasına vesile olurdu. Allah'ın lütfundan önce kendisi istifade etmek istermişçesine bir kimseye dua edeceği zaman ilk olarak kendisinden başlardı. Rabbine şöyle yalvarırdı. Rabbim, hatalarımı, bilgisizliğimi, her işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin hallerimi bağışla. Allah'ım, bilmeden veya kasten şaka yollu ve ciddi bir halde yaptığım hatalarımı da bağışla. Zira bunların hepsi bende var. Allah'ım, yaptığım, yapacağım, gizlediğim ve açıkça işlediğim günahları bağışla. Öne alan da, erteleyen de sensin. Sen her şeye gücü yetensin. Sevgili Peygamberimiz, aile fertleri içinde bağışlanma dilerdi. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor ayeti, Ümmü Seleme'nin evinde nazil olduğunda kızı Hazreti Fatıma'yı, torunları Hasan'la Hüseyin'i çağırarak onları ve arka tarafında duran Hazreti Ali'yi birer örtüyle örtmüş ve ''Allah'ım, işte bunlar benim ehli beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap.'' diye dua etmişti. Her gün dualarında onlarca kez bağışlanma dileyen Allah Resulü, geçmiş ve gelecek günahları affolunduğu halde daima tevbe ederdi. Ayrıca istiğfarı ve duayı üçer kez tekrar etmekten hoşlanırdı. Şu halde onları affet ve bağışlanmaları için dua et buyuran ilahi emir gereği ashabı içinde istiğfarda bulunurdu. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret, sen ensara ve muhacire ikram et diye dua eder, duası onların gönüllerine su serpen bir sükunet oluverirdi. Onun yaptığı duanın geri çevrilmeyeceğinin bilincinde olan ashab-ı kiram, her fırsatta peygamber duası almak için yarışırlardı. Bir gün Resulullah, ümmetinden hesapsız, azapsız cennete girecek olan 70 bin kişilik bir gruptan bahsederken, Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi üzerindeki alaca renkli yün elbisesini kaldırarak ''Ey Allah'ın Resulü, benim de o kimselerden olmam için dua ediver.'' dedi. Resulullah ''Sen onlardansın.'' buyurdu. Bu sefer Ensardan olan başka biri kalktı ve Ukkaşe'nin söylediklerini söyledi. Hazreti Peygamber ona ''Ukkaşe seni geçti.'' buyurdu. Dua alma yarışından karlı çıkan Ukkaşe gibi, ashabtan diğerleri için de yaptığı duaların yanı sıra kabul edileceğinden emin olduğu asıl duasını bütün ümmetine saklamış, onlara şefaatçi olabilmek için bu hakkını ahirete bırakmayı tercih etmişti. Şüphesiz Rabbiniz son derece haya ve kerem sahibidir. Kulu ona elini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder buyuran Peygamberimiz, ashabına kopmuş olan ayakkabı bağına kadar her şeyi Allah'tan istemeyi salık verir, yaptığı dualarla onlara bu konuda örnek olurdu. Resulullah hemen her konuda dua ederdi ve onun duası hidayet olurdu Ebu Hureyre'nin annesi gibilere. Mağfiret olurdu önce kendine, sonra etrafındakilere. Sükunet olurdu ashabına, hamd olurdu, şükür olurdu günün her saatinde. Zafer olurdu düşmanın karşısında, sıhhat olurdu şifa bekleyenlere, bereket olurdu ihtiyaç sahiplerine ve şefaat olacaktı ahirette ümmetine. Şüphesiz o sultanın duası, sultanıydı duaların ve en sevgilisiydi yakarışların. Ebu Ümame'nin anlattığına göre Allah Resulü öyle güzel ve öyle çok dua ederdi ki insanlar bu kıymetli duaların hepsini ezberlemekte zorlanırlardı. Hallerini ona arz ettiklerinde Allah Resulü ashabına ve dolayısıyla ümmetine kendi yaptığı duaların tamamını içeren şu duayı öğretmişti. Allah'ım, senden Peygamberin Muhammed'in dilediği güzelliklerden biz de isteriz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Yardım edecek olan sensin. Sonunda sana ulaşacağız. Allah'ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene, semave doldu taştı. Save kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş.

Ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: Übreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Kemal ve İdeal. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve hikmet öğretimi. Profesör Doktor Hikmet Yaman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanlık tarihiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bilgilere göre Allah Teala insan cinsini varlığa getirmesinden itibaren müteaddit dönemlerde ve toplumlarda onları cehaletten bilgiye ve karanlıktan aydınlığa taşısınlar, onlara dosdoğru yolu göstersinler diye birçok peygamber göndermiştir. Hak Teala insanoğluna daima bir yol gösterici ve uyarıcı yollamıştır. Her peygamber bütün ilahi kitapların kaynağı olan ana kitaba dayalı olarak tebliğini yapmıştır. Kur'an, ilahi kitapların bu tek ve ortak kaynağına ana kitap, Ümmül Kitap ismini vermektedir ve aynı evrensel imani ve ahlaki ilkeleri vurgulayan bir dizi ilahi mesaj ve elçinin tarihsel varlığından bizleri haberdar etmektedir. Böylesi bir nübüvvet arka planından hareketle İslam dinini kendi mensuplarının Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa da dahil olmak üzere Hazreti Muhammed'den önce gelen peygamberlerin peygamberliğine iman etmelerini gerekli görmektedir. Kur'an'a göre bu peygamberlik zincirini kırmak ve bu elçilerden herhangi birine inanmamak, hepsine inanmamakla eşdeğerdir. Bu Kur'ani bakış açısıyla uyumlu olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki peygamberlerle karşılaştırıldığında kendi dini ve tarihi misyonunun sembolik bir tasvirini yaparak şöyle demektedir: benimle benden önceki peygamberlerin misali şu adamın örneği gibidir. Adam harikulade ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İnsanlar evin etrafında hayran hayran dolaşmaya başlar ama o eksiği görüp bu eksik kerpiç konulmayacak mı der. İşte ben bu kerpicim, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu temsille uyumlu olarak önceki kutsal kitaplarla irtibatı bağlamında Kur'an-ı Kerim kendisini onları teyit edici, doğrulayıcı olarak adlandırır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'i herhangi bir ilahi veya insanüstü nitelikte tanımlamaz. O, Allah'ın ona vahiy gönderdiği gerçeği istisna edilirse diğer insanlar gibi bir beşerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. En'am suresi 50. ayet. İslam dininin kelime-i şehadetine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın önce kulu, sonrasında da elçisidir. Mekke'deki inkarcılar Hazreti Muhammed'e peygamberliğini kanıtlamak için mucizeler göstermesi yönünde meydan okuduklarında onun verdiği tek cevap, nübüvvetindeki en büyük mucizenin Allah'ın eşsiz ve benzersiz kelamı olan Kur'an'ın kendisi olduğu yönündedir. De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Arapların geleneksel şiir sanatlarındaki ustalıklı belagat maharetlerine rağmen, Kur'an'la biçim ve içerik bakımından kıyaslanabilecek tek bir nazirinin günümüze kadar yazılmamış olması, onun insan mahsulü bir eser olmadığının en yetkin ispatlarından biridir. Hazreti Muhammed'in asıl görevi de saf bir tevhid öğretisi olan Kur'an'ın mesajını muhataplarına tebliğ etmekti. Hazreti Muhammed'in beşeri mahiyetini sık sık vurgulayan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda onun sıra dışı ve üstün niteliklerine işaret eden ayetler içermektedir. Zira o, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir. İslami literatüre göre Allah Teala Hazreti Muhammed'i hem fiziksel hem de ahlaki,
halktan ve hulktan nitelikler açısından güzel bir örnek olarak yaratmıştır. Eşi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in karakter özellikleri sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Zayıflara ve düşkünlere her zaman merhametle muamele etmiştir. Hiçbir çocuğa veya hizmetçiye karşı kaba davranmamıştır. Eşlerine karşı her zaman nazik ve müşfik olmuştur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez ilkesini bilfiil olarak şahsi hayatında tatbik ederek ümmetine öğretmiştir. Hayvanlara karşı gösterdiği sevgi ve merhametle etrafının dikkatini çekmiştir. Bütün bu müstesna özellikleriyle Hazreti Peygamber, Müslümanların gözünde hayatın her boyutunda ahlaki mükemmelliğin ideal örneği olmuştur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radiyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim

giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

0: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttukları

Yaptıklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş, Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni es'elukel huda vettuka vel afafe vel gina.
0: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.
2: Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
1: Peygamber mi dedin sen?
2: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum.
4: Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk.
5: Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
7: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
8: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
0: 5. bölüm.
8: Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice bir yuva

0: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim. Çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
1: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar. Belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık. Sizin yanınızda ya. Kendine gelir kısa sürede.
0: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
2: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
3: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd. Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur. Hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım. Kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah.
4: Abi. Abi. Zeyd'den bir haber aldık.
3: Ne? Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
4: Dur. Dur dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
3: Ah Zeyd'im, ah yavrum. Kim bilir neler geldi başına.
4: Sağ ya. Hayatta olduğunu duyduk ya. Daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
3: Doğru. Şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
4: Evet, uzun yoldan geldim. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
5: Bilirim. Kimi arıyorsun?
4: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
5: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor. Görüyor musun?
4: Evet, gördüm.
5: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
4: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
3: Bulduk mu diyorsun Kâb?
4: Evet abi. Bak şuradaki adam.
3: Hadi, hadi gidelim.
2: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
3: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğin miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
2: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir? Dedi.
3: Zeyd bin Harise.
2: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Dedi.
3: Nedir o?
2: Hazreti Muhammed, onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, Eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok.

0: sizindir, alın götürün, dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem, dedi.
1: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
0: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
2: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
1: Oğlum.
2: Baba.
1: Seni ne kadar aradık, ne bilsen.
3: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
0: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
2: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki onu bırakıp gidemem.
1: Ne?
2: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
1: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
2: Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
0: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
4: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
5: Kimmiş, tanıyor musun?
4: Hayır efendim, daha önce görmedim.
5: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz. Buyurun.
6: Hoş bulduk kızım.
5: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
6: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum. Ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
5: Öyle mi?
6: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
5: Neden daha önce söylemediniz?
6: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
5: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
6: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
5: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
6: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
5: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
6: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
5: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
6: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
5: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
6: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
5: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
6: Zahmet etme lütfen.
5: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
0: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu. Burası

0: Hattı Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da, ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da, ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aş-

0: Çan Kutlu Çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler,

0: suda boğulanlar da şehittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım, senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar. Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada. Hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada. Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, Esma-i Şerif'in anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, Yesile usatın ola ahvali perişan, Desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, Elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolay.

aylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Yürek nice şey saklar içinde, sakladıklarıyla aydınlanır ya da kararır. Karanlık da aydınlık da sadece bir niyetle başlar. Niyet, insanın iç dünyasında atılan ilk adımdır. Görünmeyen ama her şeyi belirleyen asıl başlangıçtır. Bu başlangıcı Efendimiz şu sözlerle iletir bizlere. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Niyetler amellere anlam katar. İnsanlar aynı işi yapsa da sonucu farklı olabilir. Sabah erken kalkmak birine göre geçim derdi, diğerine göre helal lokma niyetiyle ibadet olabilir. Aynı lokma, aynı adım, aynı söz. Fakat kalpteki yön farklıysa değer de farklıdır. Hayat yolunda yürüdükçe yönümüzü niyetlerle tayin ederiz. Göze hoş görünen nice işler vardır ki gösterişle kirlenmiştir. Kimse görmediğinde yapılan nice küçük işler vardır ki Allah katında büyüktür. İnsanların alkışıyla yapılan amel, insanların takdiriyle sınırlı kalır. Allah rızasıyla yapılan amelse karşılığını ondan alır. Bundandır, sor kalbine, niçin yaptın? Niyetler sessizdir, dilden dökülmez ama Allah onu bilir. İnsan başkalarını aldatabilir ama kendi niyetini de Rabbini de aldatamaz. Niyet sadece başlangıç değildir. Amelin sonuna kadar korunması gereken bir emanettir. Başta temiz olan niyet yolda kirlenebilir. Gösteriş, övgü arzusu, başkalarıyla kıyas, bunlar niyetin sessiz düşmanlarıdır. Bu yüzden kalp sürekli murakabe ister. Mümin niyetini halis tutmalı, her adımda Allah rızasını hatırlamalı. Çünkü niyet, insanın Rabbine uzanan en gizli köprüsüdür. O köprü sağlam olursa adımlar da sağlam olur. Niyet bozuldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan müttaki kimseler yesin."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
3: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. "Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun." Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam üzerinize olsun.
5: Kırk hadiste iman.

0: Haram malın alım satımı. Abdullah bin Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçilmesini haram kılan Allah, onun satışını da haram kılmıştır. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Abbas, üzümden sıkılan, imal edilen şarabın hükmü kendisine sorulması üzerine şu vakayı anlatmıştır. Bir adam Resulullah'a bir tulum şarap hediye etti. Resulullah, bunu Allah'ın haram kıldığını bilmiyor musun diye sordu. Adam, hayır cevabını verdi ve hemen orada birine bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Resulullah, ona ne fısıldadın diye sordu. Adam, onu satmasını emrettim dedi. Bunun üzerine Resulullah, içilmesini haram kılan Allah, satışını da haram kılmıştır buyurdu. Adam derhal tulumu açtı ve nihayet içindeki akıp gitti. İslam hukukuna göre satım akdinin konusu, yani alıcıyla satıcının mübadele etmek istedikleri iki şey mebi, satılan mal, ve semen, bedeldir. Bir malın satım akdine konu olabilmesi için onun dinin hükümlerine ve ahlakın ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Başka bir deyişle, satılan malın mütekavvim, değer ifade eden niteliğe sahip ve hukuki tasarrufa uygun olması şarttır. Bu sebeple ölmüş hayvan, kan, necis şeyler, Müslümanlara nispetle gayri mütekavvim niteliğe sahip domuz eti ve şarap mal olmadığı için satım akdine konu olamazlar. Az da olsa alkol ihtiva eden içecekler de aynı hükme tabidir. Hatta şarap ve domuz eti Müslümanlar için bulundurulması bile yasak eşya olduğundan el konulup müsaade edilir. Ayrıca domuzdan dolaylı da olsa faydalanmak, köpek ve masiyet aletlerinin satışını yapmak yasaklanmıştır. İmam Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu bazı alimlere göre av köpeğinin alım satımı yasak değildir. Şarap imalatçısına üzüm satmak caiz değildir. Ülkemizde yaygın olan bu alım satım için üreticiyi mağdur etmeyecek ve kazancının bereketini görecek alternatif bir çözüm yolu mutlaka bulunmalıdır. Netice itibariyle Müslüman, haram kılınmış nesnelerden ağzını ve midesini koruduğu gibi onların ticaretini yapmaktan uzak durmalı, doğrudan veya dolaylı olarak haram kılınan ya da şüpheli görülen alışverişlerden kaçınmalıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gelmiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama "ey kafir" veya "ey Allah'ın düşmanı" diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince, adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrehu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca peygamber efendimizi anlatıyor,

0: Önteri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra 3 parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım" der. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Mina, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış. Hazreti Peygamber ise, "Bırak onları ey Ebubekir. Her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek, "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İslam ümmeti, en hayırlı topluluk. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benimle ümmetimin durumu geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah, diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca, ey Allah'ın Resulü, diretenler kim dediler. Resulullah şöyle buyurdu, kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez. Ebu Malik el-Eş'ari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberinizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan, batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzere birleşmenizden. Ebu Hureyre, peygamberin şöyle buyurduğunu işittim diyor. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri güvendedir, affedilmiştir. Bir adamın geceleyin bir günah işlemesi ve Allah Teala onu gizlemişken sabahleyin ey filanca ben dün gece şöyle yaptım diye anlatması kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü günahı sabahleyin teşhir etmiş oldu.

0: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için

0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse, Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâ, fe'in lem tekun terâ, fe'innehu yarâk.
5: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da, o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilmek gayretidir. Mümin, bu dünyada yapabilmektedir.

yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.
4: Hüsnü hal.
5: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey.

0: İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İraden olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim, deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale, nurum mu? Ya Resulallah.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
1: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر.
2: لقيط بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir: babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
2: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor: bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah

gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: عبد الرحمن بن سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Mekkeli müşrikler toplanmışlar, bir plan yapmışlar ve bunun neticesinde önce Yahudilere sonra da Hristiyanlara gitmişlerdi. Onlara Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında bazı sorular sormuşlar ve aldıkları cevapları Hazreti Peygamber'in aleyhine kullanmaya karar vermişlerdi. Bu amaçla rahmet peygamberine geldiler ve onu sıkıştırmak için sorular sormaya başladılar.
1: Madem peygambersin, o halde neden bize mucizeler göstermiyorsun? Haksız mıyım, siz söyleyin.
2: Evet, haklısın.
3: Bence de haklı. Mucizeler göstersin.
4: Doğru. Hani nerede mucizeler?
0: Rahmet peygamberi müşriklere kızmadı. Onları dinledi ve ne istediklerini sordu. Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabiler, müşriklerin bu saygısızlıklarına karşı Resulullah'ın davrandığı gibi sakin davranıyor ve konuşacakları zaman da aynı sakin üsluplarını koruyorlardı. Lakin müşrikler durmuyor, saldırgan tavırlarına devam ediyorlardı.
1: Peygamber dediğin bizim gibi olmamalı, farklı olmalı.
2: Evet, farklı olmalı.
5: Neden böyle davranıyorsunuz? Hepiniz onu tanıyorsunuz. En çok ona güveniyorsunuz, öyle değil mi?
3: O öncedendi.
5: Şimdi ne değişti? Yine emanetinizi ona teslim etmez misiniz? Yine aranızda en doğru söyleyen o değil mi? Hanginize karşı verdiği sözü tutmadı, hanginize yalan söyledi ha? Söyleyin bana, hanginize kötü davrandı?
4: Yalan söylemedi ama...
1: Ama peygamber olduğunu söylüyor. Böyle peygamber mi olur?

0: Neden olmasın? Ben bugüne kadar söylediği her şeyin doğru olduğunu gördüm. Bu söylediğinin de doğru olduğuna inanıyorum. Evet, o Allah'ın Resulü.
1: Bunu nereden bileceğiz peki? Nasıl inandıracak bizi?
2: Evet, nereden bileceğiz? Hangi mucizeyle bunu ispatlayacak?
0: Mucize mi? Daha ne istiyorsunuz ki? Bugüne kadar en güvendiğiniz insan hep doğruyu söylemiş birisi size kurtuluş yolunu gösteriyor ve siz daha fazlasını bekliyorsunuz, öyle mi?
1: Evet, çünkü diğer peygamberler öyle yapmış. Madem o da peygamber, o da mucize göstersin.
3: Evet, Yahudilerin peygamberi mucizeler göstermiş.
4: Hristiyanların peygamberi de öyle.
5: Mekkeli müşrikler söz dinlemiyor, söylenilen hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Kendilerince doğru yaptıklarını düşünüyor ve bu şekilde Hazreti Peygamber'i zorda bırakacaklarını zannediyorlardı. Öyle olacağını düşündüler ve öyle davranmaya devam ettiler.
1: Onların Yahudilerin yanına gittik, din adamlarıyla konuştuk. Peygamberlerinin mucizelerini sorduk.
2: Evet, Musa'nın onlara ne tür mucizeler gösterdiğini sorduk.
1: Bize onun mucizeler gösteren asasından bahsettiler. Yere attığında yılana dönüştüğünü, kayaya vurduğunda pınarlar fışkırdığını anlattılar.
3: Ve beyaz bir eli varmış.
4: Bembeyaz.
1: Elini koynuna soktuğunda bembeyaz olarak çıkarırmış.
2: Hristiyanlara da gidip sorduk. Peygamberiniz İsa'nın mucizeleri nelerdir dedik.
0: Nelermiş?
2: Körleri ve alaca hastalarını iyi edermiş.
1: Ve ölüleri diriltirmiş, anlıyor musun? Ölüleri diriltiyormuş. Biz de onun için Muhammed'den bir mucize bekliyoruz.
3: Evet, o da bir şey yapsın.
1: Rabbine dua et, Safa Tepesi'ni bizim için altın haline getirsin.
4: Hem de tamamını altın yapsın.
2: Bu çok zor değildir sanırım.
3: Değildir, değildir. Altı üstü bir tepe işte.

0: Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber dua etti. Gece olduğunda ibadet etmek için kalktı ve az bir suyla abdest aldı. Sonra namaza durdu. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağladı, sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Secdeye vardığında gözyaşları yeri ıslatıyordu. Namazdan sonra yanı üzere uzanmıştı ki sabah ezanını okumak üzere Bilal-i Habeşi çıka geldi. Hazreti Peygamber'in ağladığını gören Bilal ona sordu.
1: Kim o? Kim var orada? Sen misin ya Resulallah? Ha? Evet, sensin ya Resulallah. Peki neden gözlerin yaşlı? Neden ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline dedi.

0: Müşrikler düşünüp ibret almaları için inen Ali İmran suresinin 190. ayetinin hikmetini kavrayamadılar. Daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne geldiler ve şöyle dediler.
1: Muhammed, bu dediklerin bizim için önemsiz. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.
2: Sana inanmamız için hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. O bahçenden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın ki sana inanalım.
3: Ya da gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmelisin.
1: Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Anlıyor musun beni? Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Evet, göğe çıkmalısın. Gökten bize okuyacağımız bir kitap getirmelisin. Yoksa göğe çıktığına da asla inanacak değiliz.
0: Müşrikler gerçeğe gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlardı. Daha sonra şu ayetler nazil oldu. Alemlerin sahibi Yüce Allah, de ki...

Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik buyurdu. Başka bir vakitte Allah'ın elçisi, hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir dedi. Ve bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum diye ekledi. O sırada rahmet peygamberinin gözlerinin içine bakan zayıf bir adam tebessüm etti. Ebu Hureyre sevinçliydi ve Hazreti Peygamber'den işittiği bu sözleri diğer inananlara da söyledi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hane-i Saadet'in kahraman sakini Hazreti Ali radıyallahu anh. Yeryüzünün en saadetli hanesi, kainatın efendisinin sakini olduğu hane, Hane-i Saadet. Ve bu saadetten payını alan küçük bir yürek, Ali. Kainatın güneşi yaşadığı eve doğmuşken, Ali'nin yüreği buna kayıtsız kalamazdı. Çünkü o, bu güneşin sadece evini değil, bütün insanlığı aydınlatacağının farkındaydı. Ne atalarının dini engelleyebilirdi onu, ne çevresi. O, Allah ve Resulünü çocuk kalbiyle sevdi. Peygamberinin davetini işitti, ona iman etti. Büyüklük taslayan küçük adamlar, Mekke'nin seçkinleri, asil liderleri, Muhammedül Emin'in Allah Resulü olduğunu bir türlü kabul edemezken, kabul edenler bunu dile getiremezken, babası Ebu Talip dahi Muhammed'e göklerden haberler geldiğini onaylamaktan çekinirken Ali, bir küçük yürek, büyük bir cesaret örneği sergiledi ve ilk Müslüman çocuk olarak adını tarihe yazdırıverdi. Küçük bir çocuk olarak adım attığı Hane-i Saadet'in en küçük mümin üyesiydi bundan böyle Ali. En yakınındaydı hep peygamberinin. Çocukluğu onun yanında geçti. Genç bir delikanlıyken de onunla birlikteydi. Bir çift göz hem muhabbetle hem de yaşının verdiği berrak zihinle her daim Resul-i Ekrem'i izlemekteydi. Onun gibi inanmak, onun gibi yaşamak, onun gibi bir kul olabilmek Ali'nin tek gayesiydi. Bu yüzden Ali'nin namazını görenler, Nebi'nin namazını hatırlar, onun namaz kıldırdığı kimseler, Ali bize peygamberin namazı gibi namaz kıldırdı derlerdi. Büyüdükçe muhabbetini cesaret perçinledi Ali'nin. Bundan böyle gözü pek bir yiğit, korkusuz bir genç olarak Allah Resulü'nün adımlarını izledi. Ve bir gece peygamberi Mekke'den Medine'ye gizlice hicrete karar verdiğinde, onun yatağına yatarak düşmanların tuzaklarına yine tuzakla karşılık verdi genç Ali. Ne bir korku ne bir çekinme. İmanla korku onun yüreğinde hiçbir vakit bir araya gelmemişti. Bedir'de Hazreti Peygamber

de onu sevdiği birine vereceğim dediğinde, orada bulunan herkes bu sözün muhatabı olmayı dilemişti. Hatta Hazreti Ömer, kumandan olmayı ancak o gün dilediğini söylemişti. Hazreti Peygamber ise, sancağı alabilmek için umutla bekleyen sahabilerine, "Bana Ali'yi çağırın." buyurmuş ve fetih Ali radıyallahu anh'in elinden Müslümanlara nasip olmuştu. Sadece Mekke'de, Medine'de, Hayber'de değil, hemen her anında peygamberin yanı başındaydı Ali. Hal böyleyken, Nebi'ye indirilen Kelamullah'ın şahidi oldu gözleri. Vahyi yazdı elleri. Peygamberinin dilinden ayetleri işitti. Dimağına her birini özenle yerleştirdi. O, Kur'an'ın canlı şahidi, onu ilk muhafaza eden hafızlardan biriydi. Kur'an'ı anlamak, uygulamak, ona göre hüküm vererek yaşamak konusunda öyle kabiliyetliydi ki, Hazreti Ömer, "Aramızda en isabetli hüküm veren Ali'dir," demişti. Nebi'nin elinde yetişen, onun en yakınında bulunarak ilminden nasiplenen Ali, bu özelliğiyle Hazreti Peygamber'in "Ben hikmet eviyim, Ali de bu evin kapısıdır" sözlerini hak etmişti. Ali, 3 harf ve bir küçük hece. Ancak bu isim ne âli sıfatları ne yüce payeleri yüklendi. Nebi'nin dilinden ne vasıfları işitti. Onun en çok hoşlandığı isimse çok sevdiği Allah Resulü'nün kendisi için söylediği Ebu Türab, toprağın babasıydı. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla çağrıldığında çok sevinirdi. Zira bu isim onun için sıcak bir Medine gününün hatırasıydı. Bir öğle vakti sevgili eşi Fatıma ile aralarında bir anlaşmazlık yaşanmış ve Ali doğruca mescide giderek orada kıvrılıp uzanmıştı. Kendisini evinde bulamayan Allah Resulü, damadının nerede olduğunu kızına sormuş ve öğrendiğinde doğruca mescide yönelmişti. Ali'yi orada mescidin toz toprağına bulanmış halde görünce, bir yandan mübarek elleriyle onun üzerindeki toprağa çırpmış, bir yandan da ona "Kalk ey Ebu Türab, kalk!" diye seslenmişti. Bundan böyle Hazreti Ali, en çok bu unvanla, Ebu Türab'la çağrılmaktan hoşlanır olmuştu. Ali radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in dünya ve ahiret kardeşi, onun ciğer paresi Fatıma'nın sevgili eşi, torunları Hasan ve Hüseyin'in babası. 5 yaşından itibaren Allah Resulü'nün hanesinde onunla birlikte yaşamaya başlayan Ali, onun damadı olarak saadetli hanenin, Allah Resulü'nün ailesinin bir ferdi olarak yaşamaya devam etti. Allah Resulü'nün son anına dek yanında bulunan Hazreti Ali, onun örnekliğini ilmiyle, ahlakıyla, takvasıyla, cesaret ve kahramanlığıyla en güzel şekilde temsil etti.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar,

0: Ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
0: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen: Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود تن radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır." buyurdu.

bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
2: عمر بن Hattab'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer: Zemzem'den layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an. 3 nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların Zemzem'den kana kana içememeleridir buyurdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatab.
0: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kızırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların

0: küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل.
2: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır."

Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı altüst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmektedir.

0: teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal-ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun olur.

0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır. Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri: ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: An rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك.
0: أبو هريرة رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.